Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız devam ediyor. Sabah gazetesinden haberleri sizlerle buluşturmuştuk. Sırada akşam gazetesi var. Evet, sosyalist ikiyüzlülük başlığını atmış gazete. İspanya ve Portekiz'de Sosyalist Parti yolsuzluklarına sessiz kalan Sosyalist Enternasyonel, CHP'lilerin CHP'lilere karşı kazandığı davaya iktidar baskısı dedi. Sosyalist Enternasyonel, mutlak butlan kararının gerekçelerini görmezden geldi. Dayanaksız, darbe, küstahça gibi hadsiz ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'na da kimseyi disipline gönderme talimatı verdi. Sosyalist Enternasyonel aynı günlerde İspanya ve Portekiz'deki Sosyalist Parti genel merkezlerine yönelik yolsuzluk baskınlarına ise sessiz kaldı. Daha önce Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk yapan Sosyalist

Ve sürmanşet haberine bakalım. Schengen sistemi de vurguna yol açıyor. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya Schengen sürecindeki vurgunu anlattı. Türk vatandaşları vize başvurusu dahi yapmadan sistem dışına itiliyor, sınırlı sayıdaki randevularda bot hesaplarla bloke ediliyor. Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevu açılıyor. Sonra bu randevular 1000 euroya satılıyor. Bu duruma dur denilmeli demiş. Haberin detayı 4. sayfada. İstanbul fetihle hayat buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethi sadece büyük zafer değil, karanlığın aydınlığa tebdilidir dedi. 573 yıllık öfkenin pençesinden kurtulamayanlar var. İstanbul'un statüsünün değişmesini isteyenler, Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içine sindiremeyenlerdir. Fetihle hesaplaşma içinde olan zihniyete fırsat vermedik, vermeyeceğiz. İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Bu aziz şehri gözümüz gibi koruyacağız. Detaylar 8. sayfada. Karadeniz'de yine Türk gemisi vuruldu diyor gazete. Ukrayna'nın Odessa kentinden Türkiye'ye doğru seyir halinde bulunan kuru yük gemisi İHA ile hedef alındı. Kiev yönetimi Rus insansız hava araçlarının Karadeniz'deki seyreden 3 yabancı bandıralı ticaret gemisine saldırdığını açıkladı. Ukrayna donanması da Karadeniz'de İHA'larla vurulan gemilerden birinin Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisi olduğunu duyurdu. 13. sayfada detaylar. Turiste külahı ters giydirdiler. Fethiye'de bir top dondurmaya 190, külahına da 60 lira ödeyen Alman turist fahiş fiyata isyan etti. Bir top dondurma için toplam 250 lira ödeyen turist bu normal mi diye sordu. Video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Milyonlarca defa izlendi. On binlerce yorum aldı. Ancak durumun sadece Fethiye ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Akşam İstanbul'da dondurmacıları gezdi. Boş külahların 15-20 liradan, süslü külahların 75, çikolatalı külahlarınsa 80 liradan satıldığını gördü. Külahı süsleyip satan dondurmacı bir top dondurma için de 170 lira istiyor demiş gazete. Haberin detayları 7. sayfada. Çamlıca'ya 2.8 milyon ziyaretçi. Çamlıca Kulesi 360 derece panoramik manzarası ve sunduğu içeriklerle İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri haline geldi diyor gazete. Yine detaylara gazetenin 14. sayfasından ulaşabilirsiniz. Son haberimiz spor haberi olacak gazeteden. Devlerin kapışması demiş akşam gazetesi. İngiliz Arsenal ve Fransız Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi finalinde bugün Budapeşte de karşı karşıya geliyor demiş gazete. Yayın TRT1'de saat 19'da diye paylaşılmış. Spor severler için de bu bilgiyi aktarmış olalım. İstanbul'un trafik durumuna bakalım. Akşam gazetesini noktaladık. Yollar açık görünüyor şu dakikalarda. Trafikte herhangi bir yoğunluk söz konusu değil. Köprülerde yine çift yöne her üçü de açık görünüyor. Yolların açık olduğunu söyleyelim. Ankara'ya da hemen göz atalım.

Evet, başkent Ankara'ya da hemen bakıyoruz. Yine Ankara'da da yollar açık görünüyor. Gidiş süreleri yaklaşık 5-10 dakika arasında değişen yollar var. Henüz bir trafik yoğunluğu şu saatlerde göze çarpmıyor. Evet, şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında son gazetemiz Fotomaç'tan spor haberlerini birazdan sizlerle paylaşacağız.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımızın yaklaşık son 10 dakikası içerisindeyiz ilk bölümümüz için. Son olarak bu bölümde Fotomaç gazetesinden öne çıkan spor haberlerini, transfer haberlerini sizlerle paylaşacağız. Şampiyon Galatasaray iki bomba birden patlatmak için hamle yaptı demiş Lukman ve 17 kat diyor gazete. Şampiyon Galatasaray Ademola Lukman ve Rafael Onyedika için yeniden harekete geçiyor. Atletico Madrid'e 6 ay önce transfer olmasına rağmen ayrılması gündeme gelen 28 yaşındaki Nijeryalı sol kanat Lukman için Victor Osimhen devreye girecek. Geçtiğimiz sezonun başından bu yana istenen 25 yaşındaki ön libero Onyedika'nın işi bu kez bitirilecek. Nijeryalı futbolcunun Kulüp Brugge'le 2027'ye kadar kontratı var. Cimbom'un Belçika ekibiyle iletişime geçerek bonservis pazarlığı yapacağı belirtildi. Detaylar 8. sayfada. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın anlaştığı iki forvet belli oldu. Vedat ve Guirassy. Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimde başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın prensipte anlaştığı forvetler belli oldu. Yıldırım'ın Mallorca'dan 32 yaşındaki Vedat Muriki ve Borussia Dortmund'dan 30 yaşındaki Sero Guirassy ile görüştüğü öğrenildi. Vedat gelmeyi kabul etti. 18 milyon euro talep eden Mallorca'dansa indirim istendi. Mallorca La Liga'dan düştüğü için bu transfer daha kolay bitebilir. Bu sezon 46 maçta 22 gol atıp 6 asist yapan Guirassy ise teklifi kabul etti ve artık seçimi beklemeye başladı demiş gazete. Fırtınanın Tigankov ısrarı demiş bir başka haber başlığında gazete. Bordo Mavili yönetim La Liga'dan düşen Girona'nın sağ kanadı Viktor Tigankov için yoğun baskı yapıyor. 28 yaşındaki Ukraynalı yıldız sol kanat ve 10 numarada da görev yapabiliyor. Ayrıca harika çocuk için 6 milyon euro verildi ve Ukrayna'dan Zichenko iddiası haberleri de gazetenin yine 5. sayfasında. Kartal'da rota Nuri Şahin. Teknik direktör arayan Beşiktaş, Başakşehir'in başarılı hocası Nuri Şahin'i ilk sıraya yazdı. Yerli adaylar arasında 38 yaşındaki teknik adamın isminin öne çıktığı dile getirildi. Detaylar 2. sayfada. Kaleye yeni aday Şerpen demiş gazete. Yine Vicens'de hoca listesinde diyor. İki stoper Asensio ve Adil Demirbağ başlıklı haberlerin detayları da yine 2. sayfada. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Amirli takım teknik direktörü Montea Aspor'a özel konuştu. Hedefimiz adım adım ilerlemek ve gruptan çıkmak. Gruptan sonra maçlar teke düşüyor. Ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz. Hayal kurmak istiyoruz demiş. Ayrıca New York'a finale gideceğiz diyor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu amirli takımla buluştu. Bakan Bak takımımıza güveniyoruz dedi. Başkan Hacı Osmanoğlu da hedef New York'taki final ifadelerini kullandı. Biz de amirli takımımıza başarı dileklerimizi iletelim böylece. Evet, Fotomaç gazetesinden spor haberlerini de sizlerle buluşturduk. Bu bölümümüzün de Fotomaç'la birlikte sonuna geldik. Evet, programımızın ikinci kısmında da saat 9'da saat başı raporlarımızın ardından ikinci bölümle tekrar birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 26 derece, Bilecik 22, Bursa 25, Çanakkale 24, Edirne 27, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli 24, Sakarya ve Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 19 derece. Aydın 30, Denizli 27, Kütahya 20, İzmir 29, Manisa ve Muğla 27, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, orta ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 28 derece, Antalya 30, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 23, Kahramanmaraş ve Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 18 derece. Ankara ve Çankırı 20, Eskişehir 21, Karaman 19, Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir 17, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 24 derece, Bolu 19, Düzce 23, Karabük 20, Kastamonu 18, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 20 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19, Samsun 20, Sinop 23, Tokat 18, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 11, Bingöl 19, Bitlis 16, Elazığ 21, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 18, Iğdır 22, Kars 14, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman en yüksek 26 derece, Batman 27, Diyarbakır ve Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, zamanla çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, zamanla parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmet, minnet ve şükranla andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu topraklarda Malazgirt'te başlayan fetihler silsilemizin en parlak halkası olan İstanbul'un fethinin 573. yılında Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Sultan Fatih'i, o büyük kumandanın kahraman ordusunun tüm mübarek neferlerini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Fethin 573. yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun" ifadelerini kullandı. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik botla sürüklenen ikisi çocuk 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, katıldığı Reagan Ulusal Ekonomi Forumu'nda Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bessent, Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran'a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran'la bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu açıkladı. İran basını, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmaya varıldığına dair beyanlarının aksine henüz anlaşmaya varılmadığını bildirdi. Mutabakat metninin taahhüt karşılığı taahhüt çerçevesinde hazırlandığını aktaran İranlı kaynaklar, Tahran'ın mutabakatı henüz onaylamadığını belirtti. Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir ücret almadan trafiğe açacağına dair iddiasının doğru olmadığı, mutabakat metninde böyle bir maddenin bulunmadığı ve İran'ın ablukanın kaldırılmasının ardından önceden belirlenmiş kendi düzenlemelerine göre boğazı yeniden açacağı aktarıldı. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'da playoff çeyrek final serisi ikinci maçında deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes yarı finalde karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz-Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

değerli dinleyenler, basında gündem programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de programımıza hoş geldiniz. Mutlu sabahlar diliyoruz. Basında gündem programında teknik yapımda Fatma Vural, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Saatimiz 10'u gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek her sabah olduğu gibi. İlk bölümde sabah, akşam ve Fotomaç gazetelerinden öne çıkan haberleri sizlere aktarmıştık. Bu bölümde de Milliyet, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin haberlerini sizlerle buluşturacağız. İlk olarak Milliyet'le başlayalım haber turumuza. Bedavadan gizli servet başlığı atmış, kişisel veriden kat trilyonluk vurgun. Dünya genelinde yapılan bir araştırma, teknoloji şirketlerinin tek bir kişinin verilerinden 1 milyon dolar kazandığını ortaya koydu. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri genelindeki internet kullanıcılarının toplam veri değeri ise 458 trilyon dolar yani 21 katrilyon lira olarak hesaplandı. Web3 Foundation tarafından yapılan The Hidden Price of Free, What Your Data Is Really Worth yani bedavanın gizli bedeli, veriniz gerçekten ne kadar ediyor isimli araştırmada Amazon, IBM, Tesla ve Oracle gibi 150 lider teknoloji şirketinin kullanıcı verilerini nasıl gelire dönüştürdüğü masaya yatırıldı. Araştırma bir insanın en aktif internet kullandığı dönem olan 13 ila 73 yaş aralığındaki süreci baz alıyor. En yüksek senaryoya göre bu şirketler Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan tek bir kişiden ömrü boyunca ortalama 1.08 milyon dolar net gelir sağlayabiliyor. En kötü senaryoda bile kazanç 610.029 dolar olarak hesaplanıyor. 315 milyon internet kullanıcısı düşünüldüğünde toplam rakam 340 trilyon doları aşıyor. Bu veri şirketlerin sadece dijital ayak izi takibiyle yılda kişi başı yaklaşık 18 bin dolar kazandığı anlamına geliyor. Veri odaklı yapay zeka şirketlerinde bu kazanç kişi başına 136 bin doların üzerine çıkıyor. Bu haberin detayları 5. sayfada. Rapor okumadan kabul etme demiş gazete. Raporun en dikkat çekici bulgularından biri de yasal koruma yöntemlerinin işlevsizliği üzerine. Web sitelerine girerken karşımıza çıkan çerez yani cookie izinleri ve gizlilik politikaları metinleri kullanıcıları korumaktan ziyade şirketlerin yasal sorumluluktan kaçmasını sağlıyor. Araştırmaya göre her 10 internet kullanıcısından 9'u doğrudan kabul et butonuna basıyor. Türkiye 3. kategoride diyor gazete ayrıca. Amerika Birleşik Devletleri veri avcıları için ilk kategoride, İngiltere ve Avrupa ise ikinci. Türkiye dünyanın geri kalanı kategorisinde konumlanıyor. Türkiye'deki bir kişinin dijital ömrü boyunca ürettiği verinin enflasyon endeksli piyasa değeri ortalama 47.404 dolar. Şirketler Türkiye'deki her bir vatandaştan yıllık ortalama 265 dolar civarında gelir kazanıyor. Bu ilginç haberin detayları 5. sayfada. İstanbul fetihle hayat buldu diyor gazete. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'da havai fişek, drone ve ışık gösterileri yapıldı. Erdoğan cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Gazetecilere lokum dağıttı demiş gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinden Gönüllerin Fethine programında konuştu. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var diyen Erdoğan, her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. İstanbul'un fethi bir şehrin hayat bulmasıdır ifadelerini kullandı. Sıfır Atık Festivali'ne geri sayım, Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali için geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın da omuz vereceği festival İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.
İran toplantısından nihai karar çıkmadı. ABD Başkanı Trump dün akşam Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle görüşerek İran için nihai kararı vereceğim demişti. New York Times gazetesi üst düzey bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde durum odasındaki İran toplantısının yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirtti. Haberde Trump'ın toplantıda İran'la anlaşma konusunda nihai bir karar vermediği bilgisi yer aldı. Bayramlaşma düellosu. Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'yla Grup Başkanı Özgür Özel bugün aynı saatte ama iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Saat 14'te Kılıçdaroğlu'nun genel merkezden, Özel'in ise Ankara İl Başkanlığı'nın önündeki Güven Park'tan vereceği mesajlar kadar hangi programa partililerin daha yoğun ilgi göstereceği de merak konusu demiş gazete. 8. sayfada detaylar. Rus İHA'sı Romanya'yı vurdu. Romanya, Rusya'ya ait patlayıcı yüklü bir İHA'nın ülkenin doğusundaki Galati kentinde düşerek bir apartman binasının çatısında yangına yol açtığını açıkladı. Bina tahliye edilirken 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise İHA'nın Rusya'ya ait olmadığını söylemek için henüz erken dedi. 9. sayfada bu haberin de detayları. Evet, 2 spor haberimiz var, onları da paylaşalım. Patron kocaman, yardımcısı kayıt başlığı atılmış. Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul için geri sayım sürerken başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getireceği ifade edildi. Kocaman'ın yardımcılığını ise Sarı Lacivertli Kulübün eski yıldız futbolcularından Dirk Kuyt'ın üstleneceği öğrenildi. Ve Meryem Dünya Şampiyonu, Adana'da Langer Mezomelik Displazisi hastalığıyla dünyaya gelen ve yaşıtlarına göre kol ve bacakları kısa kalan Meryem Nurtun'u Fransa'da düzenlenen Para Swimming World Series'de 200 metre serbest kategorisinde dünya birincisi, 50 metre sırt üstü yarışındaysa dünya ikincisi oldu. Biz de değerli sporcumuzu tebrik ediyoruz. Başarılarının da devamını diliyoruz. Evet, Milliyet Gazetesi'ni bu haberle birlikte noktalamış olduk. Basına Gündem programımızda şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında Cumhuriyet Gazetesi'nin haber turuyla burada olacağız.

Hürriyet gazetesinin haberlerini paylaşalım. Simge Anıt'ın önünde bayram başlığını atmış gazete. Özel'in buluşmak için seçtiği Güven Park, Cumhuriyet için önemli değerler barındırıyor. Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel bugün saat 14'te Güven Park'ta Cumhuriyet'in kuruluş iradesini temsil eden anıtın önünde yurttaşlarla bayramlaşacak. Mahkemenin atadığı Kemal Kılıçdaroğlu ise aynı saatte genel merkezde bayramlaşma kararı aldı. Kılıçdaroğlu taraftarları katılımı sağlamak için Ankara'ya ücretsiz ulaşım çağrısı yaptı. Özgür Özel dün İstanbul'da Silivri cezaevinde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil bir dizi ziyarette bulundu. İstanbul programı öncesi İzmir'de partili başkanları cezaevinde ziyaret eden Özel, CHP'nin grup toplantısını yapma yetkisinin kendisinde olduğunu belirterek, "Meclise bildirdik, onlar tescilledi" ifadelerini kullandı. Erdoğan'a daha olumlu bakıyorlar başlığını atmış gazete. CHP'de mahkeme kararıyla yönetim değişikliğinin ardından dikkat çekici anket sonuçları alınmaya başlandı. Son olarak 9000'i aşkın kişiyle yapılan ankette CHP'lilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bile Kılıçdaroğlu'ndan daha olumlu baktığı görüldü. Detaylar 5. sayfada. Sosyalistler kurultay istedi. CHP'nin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonel mutlak butlan davası sonuçlanana kadar Özgür Özel ve yönetimini tanımayı sürdüreceğini açıkladı. Enternasyonel, Kemal Kılıçdaroğlu'na da şeffaf, demokratik ve kapsayıcı bir olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Bu bölümde ilk olarak Milliyet'in haberlerini sizlerle buluşturduk. Şimdi Cumhuriyet.

sağım solum maden başlığı atılmış, Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilen orman sınırları başta olmak üzere doğal varlıkları ranta açan iktidar maden projelerine hızla onay vermeye başladı. 1 Ocak 29 Mayıs tarihleri arasında 467 maden projesi onaylandı. Bunlardan 416'sı için çevresel etki değerlendirilmesi yani ÇED raporu dahi aranmadı, diyor haberin detayları 3. sayfada. Sel can aldı. Kocaeli'nde sağanakta taşan derenin akıntısına kapılan Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni yaşamını yitirdi. Tokat Erbağ'da ise Kelkit Çayı kıyısında fotoğraf çektiren 4 gençten ikisi suya düştü. Gözden kaybolan gençlerin bulunması için çalışma başlatıldı. 3. sayfada detaylar. Avrupa'ya vize isyanı. Avrupa Birliği Komisyonu 2025 yılına ilişkin Schengen vize istatistiklerini yayımladı. Schengen bölgesi vize başvuru sayısı 11.934.106'ya ulaşırken vize ret oranı %14.8 hesaplandı. Türkiye ise 1.268.376 ile en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke olurken ret oranı %14.6 oldu. 9. sayfada detaylar. Karadeniz'de 3 gemi hedef alındı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'de yarattığı gerginlik tırmanışa geçti. Önceki gün 3 ayrı geminin seyir halinde vurulmasının ardından aynı gece bir Türk gemisi de saldırıya uğradı. Vurulan 3 gemiden birinin 2 ay önce İstanbul Boğazı açıklarında saldırıya uğrayan gemi olduğu öğrenildi. 7. sayfada detaylar. Evet, bu haberle birlikte Cumhuriyet'teki haber turumuzu da noktalamış olduk. Şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında son gazetemiz Hürriyet'te buradayız.

Değerli dinleyenler, Basında Gündem programının yaklaşık son 10 dakikası içerisindeyiz. Son olarak Hürriyet gazetesinin haberlerini aktaralım sizlere. Schengen'de bot oyunu başlığı atılmış. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya, tatil dolayısıyla bir kez daha gündeme gelen Schengen'deki sıkıntının nedenlerini anlattı. Randevular çok az ve uygun olmayan zamanlarda açılıyor. Bot yani sahte hesaplar tarafından bloke edilip kara borsada satılıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Bağlıkaya, Schengen sıkıntısının nedenlerini ve çözüm yollarını Hürriyet'e anlattı. Türkler Schengen için randevu alamıyor, bu yüzden başvurular düştü. Bu durum bazı ülkelerin yetkilendirdiği vize aracı kuruluşlarının haksız uygulamalarından kaynaklanıyor. Bu kuruluşlara karşı hukuki süreç başlatacağız. Konsolosluklar bu hafta 50-100 randevu alacağım, bunu düzenleyin diyor. Aracı kuruluş da o randevuları kendi sisteminde açıyor. Ancak sınırlı sayıda ve gece yarısı bayram sabahı pazar günü randevular açılıyor. Bunlar da botlar aracılığıyla bloke ediliyor. Sonrasında 300, 500 hatta acil durumlarda 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor demiş gazete 9. sayfada detaylar. İstanbul bize Fatih'in emaneti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının detayları 8. sayfada. ABD ile İran'ın kafası karışık. New York Times'a göre ABD ile İran'ın aynı mutabakat metni üzerinde çalışıp çalışmadığı bile net değil. Taslim haber ajansı taslak metnin değiştiğini iddia ediyor. ABD ile İran'dan gelen talepler birbirini tutmuyor. Hürmüz Boğazı dahil taraflar birbirinden farklı talepler öne sürüyor. Bu nedenle henüz ortada uzlaşılmış bir metin bulunmuyor. Ölümsüzlüğe 26 milyar. Rusya lideri Putin, yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen 26 milyar dolarlık bir biyoteknoloji projesi yürütüyor. Kremlin'in yeni sağlığı koruma teknolojileri adıyla finanse ettiği programda hücresel yaşlanmayı yavaşlatacak gen tedavileri, mini domuzlarda insan organı üretimi ve 3 boyutlu organ baskı teknolojileri geliştiriliyor. 7. sayfada detaylar. Yolun açık olsun Türkan başlığı atılmış. Türkan Pizan henüz 15 yaşında bir lise öğrencisi. Babasıyla birlikte ihtiyacı olan çocukların eğitimi için yollara çıkacak. Gürhan Pizan ve kızı Türkan motorla 7500 kilometre yaparak ihtiyacı olan çocukların eğitimine destek olmaya çalışacaklar. 2018 model bir Vespa ile Norveç'teki motosiklet rotası Nordkap'a katılacak olan baba kız Tegev işbirliğiyle bu kampanya yürütecek. Hatta daha yola çıkmadan 300 bin lira toplamayı bile başardılar. 6. sayfada detaylar. CHP'de iki ayrı bayramlaşma. Kılıçdaroğlu ile Özel Ankara'da bugün aynı saatte farklı yerlerde halk buluşmasıyla bayramı kutlayacak. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde saat 14'te partililere seslenecek. Partilileri programa davet etmek amacıyla özel afişler bastırıldı. Yalnız değilsin, seninleyiz kahraman Kemal yazılı afişler asıldı. Özel de partilileri yine 14'te Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önüne çağırdı. 10. sayfada detaylar. Zayıflama iğnesinde soru işareti başlığını atmış gazete. Ülkemizde yaygınlaşan zayıflama iğneleriyle ilgili ABD'de genç kadınlar ve ergenler üzerinde yeni bir araştırma yapıldı. Buna göre ilacı kullananların beyninde dikkat, öncelik belirleme bağlantıları güçleniyor. Buna karşılık bazı kullanıcılar cinsel istekte azalma, beyin sesi gibi şikayetlerde bulunuyor. 14. sayfada detaylar. Evet, böylelikle... Hürriyet gazetesinde bu haberle birlikte noktalamış olduk. Programımızın da son haberini paylaşmış olduk. Evet, programımızda teknik yapımda Fatma Ural, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ettik.
gazetelerimizin öne çıkan haberlerini sizlerle buluşturduk. Evet, güzel bir şarkıyla bu saati ve programımızı noktalayacağız. Bir başka Basında Gündem programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 26 derece. Bilecik 22, Bursa 25, Çanakkale 24, Edirne 27, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli 24, Sakarya ve Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 19 derece. Aydın 30, Denizli 27, Kütahya 20, İzmir 29, Manisa ve Muğla 27, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, orta ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 28 derece, Antalya 30, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 23, Kahramanmaraş ve Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 18 derece. Ankara ve Çankırı 20, Eskişehir 21, Karaman 19, Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir 17, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 24 derece, Bolu 19, Düzce 23, Karabük 20, Kastamonu 18, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 20 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19, Samsun 20, Sinop 23, Tokat 18, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 11, Bingöl 19, Bitlis 16, Elazığ 21, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 18, Iğdır 22, Kars 14, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman en yüksek 26 derece, Batman 27, Diyarbakır ve Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Mayıs Cumartesi, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra geneli 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle yollarda yoğunluk başladı. Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesimi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Otoyol jandarma ekipleri sürücülere hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu'yla B100 Karayolu'nun Sakarya kesiminde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor. İsrail ile Lübnan arasındaki dördüncü tur görüşmelerin Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon binasında iki ülkeden askeri heyetlerin katılımıyla gerçekleşen görüşme 9 saatten fazla sürdü. Lübnan basınındaki haberlerde söz konusu toplantıda İsrail tarafının Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar ve istihbarat bilgileri sunduğu ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdiği bilgisine yer verildi. İsrail'in güvenlik konusunda normalleşme talep ettiği, Lübnan tarafınınsa bunun askeri değil siyasi bir karar olması dolayısıyla reddettiği ifade edildi. Yine basında Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği'nde askeri görüşmelerle ilgili bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacağı bilgisine yer verildi. Beyaz Saray tarafından dün durum odasında gerçekleştirilen ve olası Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının masaya yatırıldığı ulusal güvenlik toplantısı değerlendirildi. Beyaz Saray yetkilisi açıklamasında durum odasındaki toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Başkan Trump yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için iyi olan ve kendi kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacaktır. İran asla nükleer silaha sahip olamaz ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insan ömrünü uzatmak ve hücresel yaşlanmayı yavaşlatmak amacıyla milyarlarca dolarlık devlet destekli projelere hız verdi. Rusya, yeni sağlık koruma teknolojileri adı verilen bir proje kapsamında hücresel yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen gen terapisi ilaçları üzerinde çalışıyor. Rus yetkililer bu ilaçların yaşlanmaya karşı mücadelede en umut verici yollardan biri olduğunu savunuyor. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Macaristan'ın başkenti Budapeşte de bugün oynanacak final maçında belli olacak. Puskas Arena'daki Devler Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla İngiltere'den Arsenal bugün karşı karşıya gelecek. Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert'in yöneteceği müsabaka Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Karşılaşma TRT1'den ve Tabii platformundan yayımlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu projesi Malkara Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Mayıs Cumartesi. Yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyıları, Karabük, Kastamonu, Erzincan'ın kuzey kesimleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 31 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Kütahya'nın kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. 1 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yurt genelinde azalarak mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ve yağ mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklığı 23 derece, Muğla Fethiye'de 23, İzmir Urla Kubilay Sığlığı Işıklı Şamandıra, Mersin Yenişehir, Antalya Alanya ve Finike'de 22, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde, Antalya Kaş ve Aydın Kuşadası'nda 21 derece. Muğla Bodrum ve Datça, Mersin Anamur ve İzmir Dikili'de 20, Tekirdağ Süleymanpaşa, Balıkesir Ayvalık, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri ve Rize'de 19 derece. İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos'ta deniz suyu sıcaklığı 18 derece. Çanakkale, Samsun Atakum Bölge, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri, Kastamonu İnebolu, Artvin Hopa, Sinop, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve Giresun'da 18, Düzce Akçakoca'da 17, Van Tuşba Liman, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 16, Ordu Altınordu'da 15, Bitlis Adil Cevaz Liman'da 14, Bitlis Tatvan Liman'da 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 26 derece, Bilecik 22, Bursa 25, Çanakkale 24, Edirne 27, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli 24, Sakarya ve Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 19 derece. Aydın 30, Denizli 27, Kütahya 20, İzmir 29, Manisa ve Muğla 27, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, orta ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 28 derece, Antalya 30, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 23, Kahramanmaraş ve Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 18 derece. Ankara ve Çankırı 20, Eskişehir 21, Karaman 19, Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir 17, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 24 derece, Bolu 19, Düzce 23, Karabük 20, Kastamonu 18, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 20 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19, Samsun 20, Sinop 23, Tokat 18, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 11, Bingöl 19, Bitlis 16, Elazığ 21, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 18, Iğdır 22, Kars 14, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman en yüksek 26 derece, Batman 27, Diyarbakır ve Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerine kadar yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 4 ila 6, batısında öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, yer yer 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesimi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Otoyol jandarma ekipleri sürücülere hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu'yla D100 Karayolu'nun Sakarya kesiminde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor. İsrail ile Lübnan arasındaki dördüncü tur görüşmelerin Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon binasında iki ülkeden askeri heyetlerin katılımıyla gerçekleşen görüşme 9 saatten fazla sürdü. Lübnan basınındaki haberlerde söz konusu toplantıda İsrail tarafının Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar ve istihbarat bilgileri sunduğu ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdiği bilgisine yer verildi. İsrail'in güvenlik konusunda normalleşme talep ettiği, Lübnan tarafınınsa bunun askeri değil siyasi bir karar olması dolayısıyla reddettiği ifade edildi. Yine basında Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği'nde askeri görüşmelerle ilgili bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacağı bilgisine yer verildi. Beyaz Saray tarafından dün durum odasında gerçekleştirilen ve olası Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının masaya yatırıldığı ulusal güvenlik toplantısı değerlendirildi. Beyaz Saray yetkilisi açıklamasında durum odasındaki toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Başkan Trump yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için iyi olan ve kendi kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacaktır. İran asla nükleer silaha sahip olamaz ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insan ömrünü uzatmak ve hücresel yaşlanmayı yavaşlatmak amacıyla milyarlarca dolarlık devlet destekli projelere hız verdi. Rusya, yeni sağlık koruma teknolojileri adı verilen bir proje kapsamında hücresel yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen gen terapisi ilaçları üzerinde çalışıyor. Rus yetkililer bu ilaçların yaşlanmaya karşı mücadelede en umut verici yollardan biri olduğunu savunuyor. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Macaristan'ın başkenti Budapeşte de bugün oynanacak final maçında belli olacak. Puskas Arena'daki Devler Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla İngiltere'den Arsenal bugün karşı karşıya gelecek. Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert'in yöneteceği müsabaka Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Karşılaşma TRT1'den ve Tabii platformundan yayımlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz-Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Değerli çiftçiler,
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu dinleyin. Ekim, dikim, sulama ve ilaçlama takviminizi hava şartlarına göre belirleyin.
0: Ekininizi, emeğinizi ziyan etmeyin. Mahsulünüz bol, kazancınız bereketli olsun.
1: Radyonuz Meteorolojinin Sesi olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışla en yüksek 25 derece. Atina az bulutlu 30, Belgrad az bulutlu 27, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Helsinki parçalı bulutlu 9, Kiev sağanak yağışlı 16, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Madrid az bulutlu 37, Moskova sağanak yağışlı 15, Paris parçalı bulutlu 34, Priştina parçalı bulutlu 26, Roma parçalı bulutlu 27, Saraybosna parçalı bulutlu 20, Sofya az bulutlu 24, Tiran parçalı bulutlu 27, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Viyana parçalı bulutlu 29, Zürih parçalı bulutlu 30 derece. Asya kıtasında Amman açık en yüksek 28 derece. Aşgabat az bulutlu 31, Astana az bulutlu 29, Bağdat açık 35, Bakü sağanak yağışlı 21, Bişkek az bulutlu 29, Duşanbe açık 33, Kabil az bulutlu 29, Kerkük az bulutlu 32, Kuveyt az bulutlu ve açık 43, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 41, Riyad az bulutlu ve açık 40, Şam açık 31, Tahran az bulutlu 32, Taşkent açık 37, Tiflis parçalı bulutlu 17, Tokyo parçalı bulutlu 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 29, Kahire açık 35, Melbourne sağanak yağışlı 16, Montreal ve New York sağanak yağışlı 19, Sydney sağanak yağışlı 20, Washington parçalı bulutlu 25 derece. Avrupa'da Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışla en yüksek 21 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışla 30, Gümülcine parçalı bulutlu 23, Kırcaali parçalı bulutlu 25, Köln gök gürültülü sağanak yağışla 26, Komrat gök gürültülü sağanak yağışla 20, Köstence az bulutlu 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Podgorica parçalı bulutlu 30, Selanik parçalı bulutlu 26, Şumlu parçalı bulutlu 22, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Valkaneş parçalı bulutlu 20, Zenitsa parçalı bulutlu 25, Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 28, Girne mevzi sağanak yağışlı 25, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 26, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 32 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize Taşköprü köyünde metrekareye düşen toplam yağış miktarı 142 kilogram. Osmaniye Bahçe'de 113, Artvin Kemalpaşa Köprücü köyünde 72, Giresun Keşap Yivdincik köyünde 57, Adana İmamoğlu'nda 46, Kahramanmaraş Andırın'da 39, Trabzon Hayrat Pazarönü'nde 38, Ordu Gülyalı Giresun Havalimanı'nda 36, Sinop Ayancık Akören köyünde 28, Hatay Hassa'da 27 kilogram. Elazığ Arıcak'ta metrekareye düşen toplam yağış miktarı 24 kilogram. Diyarbakır Hazro'da 23, Erzincan Tercan Kargın beldesinde, Gümüşhane Kürtün Elciyes köyünde ve Tunceli Mazgirt'te 22 kilogram. Ardahan Göle Yavuzlar köyünde 20, Samsun Terme Kozluk beldesi, Niğde Kızılören köyü ve Erzurum Şenkaya'da 19 kilogram. Kayseri Hacılar'da 18, Kars Harakani Havalimanı'nda 17, Sivas Gemerek'te ve Aksaray Güzelyurt'ta 15 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilovat saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 26 derece, Bilecik 22, Bursa 25, Çanakkale 24, Edirne 27, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli 24, Sakarya ve Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 19 derece. Aydın 30, Denizli 27, Kütahya 20, İzmir 29, Manisa ve Muğla 27, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, orta ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 28 derece, Antalya 30, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 23, Kahramanmaraş ve Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 18 derece. Ankara ve Çankırı 20, Eskişehir 21, Karaman 19, Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir 17, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 24 derece, Bolu 19, Düzce 23, Karabük 20, Kastamonu 18, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 20 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19, Samsun 20, Sinop 23, Tokat 18, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 11, Bingöl 19, Bitlis 16, Elazığ 21, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 18, Iğdır 22, Kars 14, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman en yüksek 26 derece, Batman 27, Diyarbakır ve Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, zamanla çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, zamanla parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, Doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönemi trafik yoğunluğu ve alınan güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trafik denetimlerindeki temel hedeflerinin cezalandırmak değil, korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, açıklamasında, "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır" ifadelerini kullandı. ...2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son gün 1 Haziran Pazartesi. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler hafta sonu E-Devlet'e entegre belediyelerin online sistemlerinden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirebilecek. Almanya'daki Münih Havalimanı çevresinde drone hareketliliği tespit edilmesi üzerine hava trafiği tamamen durduruldu. Münih Havalimanı çevresinde drone uçurulmasının kesinlikle yasak olduğu hatırlatılan açıklamada, bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği aktarıldı. Ekiplerin havalimanı arazisinde ve çevresinde şüpheli drone'u ve bununla bağlantılı kişileri tespit etmek için geniş çaplı inceleme yürüttüğü kaydedildi. Güvenlik soruşturmasının ne kadar süreceği ve uçuşların ne zaman normale döneceği ise henüz bilinmiyor. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güney beldelerine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Ve spor, Beşiktaş Gain, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek finalindeki derbi maçta bugün Galatasaray MCT Teknik'i konuk edecek. Beşiktaş Gain Spor Kompleksindeki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Turun ilk maçında siyah beyazlı ekip rakibini 108-83 yenerek seride 1-0 öne geçerken ikinci müsabakayı 78-75 kazanan Galatasaray durumu 1-1'e getirdi. İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride kazanan ekip yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Mayıs Cumartesi. Yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyıları, Karabük, Kastamonu, Erzincan'ın kuzey kesimleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 31 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Kütahya'nın kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. 1 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yurt genelinde azalarak mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer bayram türküsü dinleteceğiz sizlere. TRT Müzik Dairesi'nin Hafız Rıza Yağız'dan alıp Burdur'dan repertuara kazandırdığı bir gurbet havasıyla başlıyoruz programımıza. Dolan gel sevdiğim Burdur Dağı'na, geçirmişiz şu gençliğin çağını, biz de bekleriz bayram ayını. Yar yine gurbette geçti bayram ayları, kadersiz ömrün of, külün berber.

Söz ve müzik Kazım Birlik'e ait olan bir beste türkü ile programımız devam edecek. Bu türküyü Orhan Akalmaz'dan dinliyoruz. Gurbeti mesken mi tuttun? Gittin beni de unuttun. Belki başka yerde buldun. Bir selam gönder bari. Bayramdan bayram.

Birlikteliğimiz Gülşen Kutlu'dan dinleyeceğimiz Aşık Davut Sulari'den alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü TRT Erzincan Tercan'dan repertuara kazandırmış. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir. Sen bizim yaylaya gel başım için. Dertliler oturmuş derdin söyleşir. Etme intizar.

Sevgili dinleyenlerimiz, sırada Hüseyin Turan'dan dinleyeceğimiz Hidayet Çalbudak'tan alınan Afyon'dan bir türkü var. Bu türküyü Ahmet Yamacı repertuara kazandırmış. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, kahkülü boynuna dökülür gelir. Yayladan gel, aldı gelin yayladan. Kesme ümidini Kadir Mevla'dan. Ver elini kar-

Solistlerden birer bayram türküsü dinlettiğimiz programımıza Çorum Alaca'dan bir türküyle devam ediyoruz. Belkıs Akkale'den dinleyeceğimiz bu türküyü Mehmet Özbek, Süleyman Morgül'ünden derlemiş. Şu mübarek günde küsmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım. Tanrı selamını kesmek olur mu?

Solistlerden birer bayram türküsü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırada Hüsamettin Subaşı'ndan dinleyeceğimiz Bedri Aysel'den alınan Diyarbakır'dan bir türkü var. Bu türküyü Nida Tüfekçi repertuara kazandırmış. Sen gideli 3 gün kaldı bayrama.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda solistlerden birer bayram türküsü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Mücella Ata. Sanatçıdan Sami Yılmaz Türk'ün Hüseyin Muratoğlu'ndan alıp Kars'tan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Bayram gelip elime elimize, name düşüp dilime dilimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Emin Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü serinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 26 derece. Bilecik 22, Bursa 25, Çanakkale 24, Edirne 27, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli 24, Sakarya ve Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 19 derece. Aydın 30, Denizli 27, Kütahya 20, İzmir 29, Manisa ve Muğla 27, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, orta ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 28 derece, Antalya 30, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 23, Kahramanmaraş ve Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 18 derece. Ankara ve Çankırı 20, Eskişehir 21, Karaman 19, Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir 17, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 24 derece, Bolu 19, Düzce 23, Karabük 20, Kastamonu 18, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 20 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19, Samsun 20, Sinop 23, Tokat 18, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 11, Bingöl 19, Bitlis 16, Elazığ 21, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 18, Iğdır 22, Kars 14, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman en yüksek 26 derece, Batman 27, Diyarbakır ve Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Mayıs Cumartesi, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra geneli 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönemi trafik yoğunluğu ve alınan güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trafik denetimlerindeki temel hedeflerinin cezalandırmak değil, korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, açıklamasında, "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır" ifadelerini kullandı. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son gün 1 Haziran Pazartesi. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler hafta sonu E-Devlet'e entegre belediyelerin online sistemlerinden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirebilecek. Almanya'daki Münih Havalimanı çevresinde drone hareketliliği tespit edilmesi üzerine hava trafiği tamamen durduruldu. Münih Havalimanı çevresinde drone uçurulmasının kesinlikle yasak olduğu hatırlatılan açıklamada bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği aktarıldı. Ekiplerin havalimanı arazisinde ve çevresinde şüpheli drone'u ve bununla bağlantılı kişileri tespit etmek için geniş çaplı inceleme yürüttüğü kaydedildi. Güvenlik soruşturmasının ne kadar süreceği ve uçuşların ne zaman normale döneceği ise henüz bilinmiyor. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güney beldelerine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Ve spor, Beşiktaş Gain, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek finalindeki derbi maçta bugün Galatasaray MCT Teknik'i konuk edecek. Beşiktaş Gain Spor Kompleksindeki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Turun ilk maçında siyah beyazlı ekip rakibini 108-83 yenerek seride 1-0 öne geçerken ikinci müsabakayı 78-75 kazanan Galatasaray durumu 1-1'e getirdi. İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride kazanan ekip yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu projesi Malkara Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli, rica olunur. Tekrar ediyoruz. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli, rica olunur.
4: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
5: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşim evlenme teklif ettiğinde.
6: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
5: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
7: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın. Bağışlanan her kan, kurtarılan 3 can.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bugün hava nasıl olacak acaba?
3: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
2: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.

0: Kemik iliğin aklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvurun. Size ihtiyacı olanlara yaşama şansı verin.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
3: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Gazi Huri. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
3: Nasılsınız?
4: İyiyim. Çok iyiyim, sağ olun.
3: Evet, hocam vakit ayırıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalıştığınızı biliyorum.
4: Ben teşekkür ederim. Kibar davetiniz için memnuniyetle koşa koşa geldim.
3: Sağ olun efendim. Gazi Huri kimdir? Bize kendinizi tanıtır mısınız?
4: Söylediğiniz gibi ismim Gazi Huri, Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. İlk ortopediyle tanışmam 2003 yılında yine Hacettepe Üniversitesi'nde oldu. Bu süre içerisinde uzmanlık eğitimini tamamlayıp yaklaşık bir 2-2,5 yıl kadar da yurt dışı eğitim sonrasında tekrardan Hacettepe Üniversitesi'ne döndüm.
3: Evet. İyi ki dönmüşsünüz hocam.
4: Teşekkürler.
3: Bu sayede değerli bir hekimimiz daha olmuş oldu hocam. Dünyada ortopedi, ülkemizde ortopedi deyince ne anlamalıyız? Ortopedi böyle çerçevesinde bize anlatır mısınız?
4: Şimdi bu konuya geçmeden önce belki bir ortopedinin tanımını yapabilirim.
3: Evet.
4: Ortopedi nedir? Çünkü toplumda bunu birçok kere insanlar farklı telaffuz edebiliyor ama aslında kullanılması gereken kavram ortopedi kavramıdır. Ortoped dediğimiz zaman iki kelimeden meydana gelen Latince bir kelimedir aslında. Orto, düzgün demek, pedi, çocuk demek. Amacı ilk bulunduğu dönemlerde, ilk çıktığı dönemlerde düzgün çocuk, pediatrik hastalara daha çok yönelmiş bir bilim dalı olarak yenilendi. Ama daha sonra zaman içerisinde dünyadaki gelişmelerle bu oldukça geniş bir yelpazeye büründü. Ve şu aşamada yaklaşık olarak ortopedi alt grubu dalını sayacak olursak neredeyse yaklaşık 6 ila 7 alt gruba ayrılmış durumda. Bunlar içerisinde dünyada artık bu da kabul görmüş ve bununla ilgili bir çok sosyal dernekler de kurulmuş durumda. Omurga cerrahisi bunun ayrı bir kısmını oluşturuyor. Spor cerrahisi ayrı bir kısmını oluşturuyor. Ayak cerrahisi, çocuk ortopedisi artık günümüzde ayrı bir branş dalı olarak. El cerrahisi yeni bir yan dal ülkemizde de uygulanmış durumda. Kasikele sistemi tümörleri şeklinde oldukça geniş bir yelpaze içerisinde şu anda ortopedinin alt branşlarını sayabiliriz. Ülkemizde de Hacettepe Üniversitesi'nde biz şu aşamada bu branşlaşmayı çok net olarak gerçekleştirmiş durumdayız. 4 grup olarak çalışmaktayız. Bir grubumuz çocuk cerrahisi omurga ile ilgilenirken ben de şu anda içerisinde bulunmuş olduğum spor cerrahisi spor yaralanmaları ve el cerrahisi ekibinin bir parçası olarak işlerime devam etmekteyim.
3: Evet, ne kadar güzel. Hocam ortopedi aslında pek çok yaralanma, spor yaralanmaları ve diğer yaralanmalarla da uğraşıyor. Sizin en çok karşılaştığınız vakalar, omuzdan başlayarak şöyle başlayalım sohbetimize.
4: Tabii ki, tabii ki. Memnuniyetle. Özellikle benim ilgilendiğim alan, az önce de bahsettiğim gibi spor cerrahisi ile ilgileniyorum. Bununla ilgili yurt dışında Johns Hopkins Üniversitesi'nde de omuz cerrahisi ve omuz rekonstrüksiyonları üzerine de ekstradan çalışmalarım ve araştırmalarım oldu. Burada o yüzden özellikle omuz hastaları ile ilgili belki biraz daha ayrıntılı bilgi vermek uygun olacaktır. Şimdi omuz hastası dediğimiz zaman her yaşta görülebilen 7'den 70'e toplumun her bireyini çok net olarak ilgilendiren problemlerle karşı karşıyayız. Çocukluk döneminde görülen bazı çocukluk dönemi hastalıklarının nörolojik hastalıklardan tutun, erişkin döneminde görülen travmalar, kırıklar veya instabilite dediğimiz omuz çıkıklarına kadar çok geniş bir omuz problemleriyle karşı karşıyayız. Günümüzde en sık poliklinik şartlarında görülen literatüre de baktığımız zaman ikinci hasta şikayeti bazında ikinci en sık görülen hastalık bölgesidir omuz. Birinci sırada diz yer almaktadır. Ama son yıllarda özellikle dünyanın da bir global bir köy haline gelmesi nedeniyle, bilimin ve bilginin çok hızlı ilerlemesi nedeniyle, bulunan ve araştırılan paylaşımların çok yoğun bir şekilde bilgiye ulaşmanın kolay olması nedeniyle hastalıklar çok daha hızlı tarif ediliyor, yayılıyor ve bizim işimizi çok daha fazla kolaylaştırabiliyor. Bu omuz bölgesi ve spor cerrahisi de bunlardan biri aslında. Omuz bölgesinde aslında birkaç branşa ayırabiliriz omuz hastalıklarını. Bunlardan birincisi omuzun travma sonrası meydana gelen kırık veya çıkıkları, omuz ekleminin kırık veya çıkıkları olabilir. İkincisi halk arasında kireçlenme denilen omuz osteoartriti hastalıkları olabilir. Üçüncüsü de yine çok sık görmüş olduğumuz özellikle 50 yaş üstü bireylerde dejenerasyona bağlı olarak ortaya çıkan omuz çevresi kas yırtıkları olabilir. Bunlar içerisinde hepsi birbirinin içine girdiği gibi, aynı hastada görüldüğü gibi farklı farklı hastalarda teker teker de görülebilir. Ve bunların hepsinin tedavi modaliteleri birbirinden farklıdır. Özellikle omuz cerrahisinde omuz kas hastalıkları, kas yırtığına bağlı gelişen omuz hastalıkları toplumda, özellikle ülkemizde ev hanımlarının oldukça yoğun bir şekilde kollarını, omuzlarını kontrolsüzce kullanmaları, aşırı kullanıma bağlı yumuşak doku hasarı meydana getirmeleri, evet, bizim başlıca sorunumuz diye düşünüyorum.
3: O bir tek ev hanımlarında değil hocam, tüm çalışanlarda herhalde olabilen, bir de gidip çalışan hanımlar da hafta sonu ev işi falan yapıyorlar, her yeri açıp böyle. O zaman hemen omuzlarda,
4: kesinlikle
3: sırtta başlıyor ciddi sıkıntılar. Hemen kapınızı çalıyoruz. Hocam benim omzum tutuldu, yok boynum tutuldu, yok omzum şöyle oynatamıyorum.
4: Kesinlikle katılıyorum. Oldukça poliklinik dönemlerini oldukça yoğun bir şekilde

0: uygulamalar bazen bizim işimizi zorlaştırmıyor değil.
1: Mesela evde kendi başımıza aman omzum ağrıdı hadi bir şey süreyim, bir şey yapıştırayım veya ovalatayım veya çektireyim, kuluncumu oldurayım vesaire bir sürü şey söylenir. Bunların tabii bu kadar vahim sonuçlar doğuracağını biz hiç bilemiyoruz. Ama demek ki gelirken neleri yapmayacağız hocam sizden alalım.
0: Aslında yapmamız gereken en önemli olay bunlar içerisinde kulaktan duyma veya güvenmediğimiz veya güvenilirliği olmayan insanların söylemiş olduğu bazı önerilere çok fazla itibar etmemekten geçiyor aslında.
1: İşin uzmanı olmayan kimseyi dinlememek lazım aslında.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Konu komşuyu dinlemeyeceğiz. Vay omzum tutuldu, vay işte oynatamıyorum ne yapacaksın diye sormayacağız.
0: Çünkü benim yaklaşımımda aslında hani hastalık yoktur, hasta vardır ilkesi söz konusu. Benim için her hasta bir parmak izidir. Nasıl bireylerde 10 parmağımızın 10 izi birbirinden farklıysa ve kişilerde farklı evet. gösteriyorlarsa evet. hastalık da aynı şekildedir. Aynı hastalık, aynı travma, aynı iki farklı kişide aynı hasara neden olmaz. Kiminde %10 bir kas yırtığı meydana getirirken kiminde omzunu çıkarabilecek kadar ciddi problemlere neden olur. Çünkü burada sadece bölgesel düşünmemek lazım hastayı. Hastanın genel eklem yapısını düşünmemiz gerekiyor. Hastanın genetik yatkınlığını düşünmemiz gerekiyor. Hastanın ailesel öyküsünü düşünmemiz gerekiyor. Beslenmesini, diyetini, psikolojik durumundan tutun. Birçok neden aslında kas iskelet sistemi. Bu da omuzda bunlardan biri. Hastalıkların önemli bir noktası. Hastaları konuştuğumuz zaman, hastayla karşı karşıya geldiğimiz zaman yapılan benim gözlemlediğim en büyük problem günümüz hekim arkadaşlarımızın da aynı şekilde biz görüntüleme tetkiklerini tedavi etmeye çalışıyoruz. Biz MR'ı tedavi etmeye çalışıyoruz. Biz röntgeni tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama bu yaklaşım tamamen bizi yanlış yönlendirebilen, bazen yanlış tedavilere neden olan bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Biz öncelikli olarak hastayı dinlememiz gerekiyor. İyi bir muayene etmemiz gerekiyor ve muayene sonrasında görüntülemeler bizim için sadece bir yol gösterici olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada hasta değerlendirmesi, hastanın eğer bu yaralanmasına bağlı, sizin de söylemiş olduğunuz gibi işte sağdan soldan kulaktan duyma işlerle yapmış olduğu bazı yanlış aktiviteler varsa
1: belki derinleştiriyor değil mi?
0: Tabii ki mutlaka omzum ağrıyor diye tabii. yaklaşık 15 gün omzunu askıya aldıktan sonra toplumda görülen donuk omuz hastalığı sayısı o kadar çok ki.
1: Çok ilginç hakikaten.
0: Yani omuz ben hani bazı eklemlere böyle bir karakter veriyorum. Omuz eklemi benim için nankör bir eklemdir.
1: Enteresan hocam.
0: Evet.
1: Böyle konuşulduğunu ben de duymamıştım. İlgiyle dinliyorum bir taraftan sizi.
0: Çünkü çok naif, çok zeki bir eklemdir. Ama doğru yaklaşmazsanız sizi nankörlük yapabilir.
1: Neredeyse omzumla konuşasın geldi yani hocam. Öyle bir anlatıyorsunuz
0: ben,
1: ki.
0: Ben her hastamın omzuyla konuşuyorum.
1: Evet, ne kadar güzel.
0: Yani bu donuk omuzla gelen çok basit evet. bir yırtık, bir 10-15 gün yanlış bir tedavi nedeniyle ihmal edilmiş bir donuk omuzla geliyorsa yaklaşık bir işte 2-3 hafta içerisinde iyi bir rehabilitasyon programıyla tedavi edilecek omuzlar 6 ay 1 yıla kadar ciddi belki de cerrahiye gidebilecek boyutlarda tedavi etme şanssızlığına evet. uğrayabiliyor. O nedenden dolayı bence birinci kavram aslında bilgilendirmek. Toplumu doğru yaklaşıma, doğru tedavi yöntemlerini bilgilendirmek ve aydınlatmak olduğunu düşünüyorum. Yani koruma, prevention dediğimiz bir olay. Evet. Dünyada da bu çok sık şu aşamada zikredilmeye başlandı. Çünkü hastalığı siz ortaya çıkmadan koruyabiliyorsanız bu hem hasta için, hem hastaneler için, hem ülke ekonomisi için hepsinin global bir kazanç sağlamış oluyorsunuz. Ama eğer o hastalığı siz aynı boyutta ele almayıp son end stage dediğimiz son raddede tedavi etmeye kalkarsanız herkes için bu kimine manevi, kimine maddi, kimine zamansal külfet oluyor.
1: Her açıdan iş büyüyor.
0: Evet,
1: değil mi? Hem
0: kesinlikle.
1: Maddi hem zaman olarak dediğiniz gibi
0: kesinlikle.
1: Onun için başında daha sorunun hemen
0: çözmekte
1: size ulaşmak
0: fayda
1: lazım.
0: Var. Onun dışında yine tabii omuz kas yırtıkları çok ciddi bir problem. Ama bununla birlikte aslında son yapılan araştırmalar omuz ekleminin bundan yaklaşık bir 40-50 yıl önceki makalelerde üst ekstremite dediğimiz üst uzvumuzun, kollarımızın yük taşımadığı, yük taşımayan bir eklem olduğu yönünde.

0: deydi. Bizim yükümüzü sadece bacaklar, dizler ve kalça eklemi ve omurgamız taşıyor diye yayınlanıyordu. Ama son yıllarda yeni bir trend bu. Üst ekstremite omuz ekleminin de yük taşıyan bir eklem olduğu. 21. yüzyıl yaşam koşullarına adapte olabilmek için omuz ekleminin, kol ve dirsek ekleminin de artık yük taşıyabilecek kadar güçlü ve şiddete maruz kaldığı gösterilmiş. Bunlar içerisinde değişen hayat koşulları, ilk etapta, ilk dönemdeki insanlarla karşılaştırdığımız zaman bizim alışkanlıklarımız çok değişti. Biz artık oturarak iş yapmaya başladık. Oturarak iş yaptığımız zaman dirseğimizi masaya yaslıyoruz ve o dirseğimizin etkisiyle omuzumuza devamlı farkında olmayan bir yük bindiriyoruz aslında. Aslında omuzumuz oturduğumuz zaman bizim dizimizden çok yükümüzü taşıyor.
1: Her halükarda çalışıyor o zaman. Şimdi evet. Omuza ben farklı bakmaya başladım. Evet. O neler çekiyormuş meğer bizden omuz.
0: Aynen. Bunu da düşünmek gerekiyor. Bu nedenden dolayı omuzun kireçlenme hastalıklarının insidansı, sıklığı da arttı son yıllarda.
1: Evet.
0: İlk tabii ki Fransızlar bu konuda 1950'li yıllarda omuz osteoartrit dediğimiz omuz kireçlenmesiyle ilgili çok başarılı çalışmalar ve artroplasti protez dizaynları geliştirdiler. Ama son özellikle 2003 yılından itibaren normal omuz anatomisi bozulmuş omuz ekleminde ters omuz protezi uygulamaları başladı. Bu daha yaklaşık Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanması FDA onayından sonra yaklaşık sadece 10-11 yıldır. Bu şu anda ülkemizde de sık uygulanmaya başlandı. Bununla ilgili bizim kliniğimizde de Hacettepe Üniversitesi'nde de araştırmalarımız, çalışmalarımız, ameliyatlarımız devam etmekte.
1: Sizin de var çalışmalarınız hocam değil mi?
0: Evet. Bu konuyla ilgili yurt dışı yaklaşık 10'a yakın araştırma ve derleme makalelerimiz var. Ve arttırmaya devam ediyoruz. Çünkü az önce dediğim gibi dünya artık global bir köy. Ve bu köyde artık bilgiyi, bilimi ulaşmak ve bilgi geliştirmek hem zor hem kolay. Kolay çünkü imkanlarımız arttı. Zor çünkü çok fazla kompetisyon var. Doğruyu bulmak ve doğru mesajı vermek bence burada çok önemli. Yapacağımız bütün uygulamalarda. Gerek hastalarımızla olan ilişkilerimizde, gerek hekim arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde.
1: Evet, hekim arkadaşlarımız deyince değerli hocam Mahmut Nedir Doral hocama da sevgilerimizi yollayalım. Kendisi hakikaten örnek kişiliğiyle, örnek hocalığıyla her zaman saygımızı, sevgimizi kazanmıştır. Hocamın bu anlamda bu camiaya verdiği hizmetler de hakikaten çok büyük.
0: Hocamın sayısız hizmetleri olduğuna hiçbir şekilde şüphemiz yok.
1: Gizli değer hocam.
0: Kesinlikle ben şiddetle katılıyorum. Katılıyorum. Özellikle genç jenerasyona vermiş olduğu değer.
1: Değil mi? Eğitime yaptığı katkı.
0: Çok büyük.
1: Hocam bir de o cihazlara falan da çok o kadar zarif davranıyor ki mecbur geriden gelen de öyle. Mesela tek tek o kıymetli lenslere falan yaklaşım değil mi size tek tek onları gösterişi?
0: Kesinlikle.
1: Hocamızı sevgiyle buradan selamlayalım.
0: Sevgiyle selam ve saygılarımızı iletiyoruz.
1: Hocam
0: buradan.
1: Biraz da bu kapalı cerrahiden bahsedelim mi?
0: Tabii ki. Cerrahi günümüzde ikiye ayırabiliriz. Açık cerrahiler ve minimal invazif. Az invazif, az zarar veren cerrahiler diye. Sizin söylemiş olduğunuz kapalı cerrahiler az zarar veren cerrahilere giriyor. Şimdi cerrahi nasıl zarar verir? Normalde hasta iyi olmak için ameliyat oluyor ama burada bir zarar söz konusu var. Tabii ki de var. Çünkü biz o hastalıklı bölgeye ulaşıncaya kadar normal dokuları da uygun bir şekilde kat etmemiz gerekiyor. İşte burada kapalı cerrahi, artroskopi dediğimiz veya endoskopi dediğimiz kapalı küçük yaklaşık 1 veya 2 santimetrelik kesilerden açtığımız portal dediğimiz bölgelerden yerleştirdiğimiz kameralarla eklem içini görüntülüyoruz.
1: Görüntülüyorsunuz ve omuzda örneğin omuz problemlerinden bahsediyoruz. Omuz, bir dolu işlem yapıyorsunuz.
0: Çok işlem yapıyoruz. Evet. Hakikaten şu anda omuzla ilgili yaklaşık işlemlerin %90-95'i kapalı cerrahiyle gerçekleştiriliyor.
1: Bu da hastalar için çok büyük bir şans aslında hocam değil mi?
0: Bu avantajını şöyle özetleyebilirim size. Birincisi hastanın ameliyat sonrası ağrısı neredeyse çok minimal seviyelerde oluyor. Rehabilitasyon çok daha hızlı oluyor. Hastanın hastanede kalış süresi çok daha kısalıyor. Hastanın işine dönme süresi çok daha hızlanıyor. Hasta memnuniyeti çok daha fazla oluyor. Artı omuz bölgesi çok göz önünde olan bir bölge olduğu için estetik kaygılarını da burada dile getirmek istiyorum. Omuz cerrahisinde özellikle bayanlarda kapalı cerrahisiyle yapılan bölgelerde hemen hemen hiç iz kalmadan omuzdaki o büyük problem çözülebiliyor.
1: Tabii çok önemli hocam. Yani kapalı cerrahi zannediliyor ki yalnızca işte genel cerrahide apandektom veya işte safra kesesi ameliyatları kapalı yapılır. Halbuki cerrahinin her yerinde, hem de ortopedi gibi böyle omzunuzda, işte dizinizde veya ayak bileğinizde çok böyle girilmeyecek minnak yerlerde
0: tabii
1: bile
0: ki
1: ciddi operasyonlar yapabiliyorsunuz.
0: Tabii ki biz omuz için, diz için kullandığımız 4,5 milimetrelik skoplar,
1: evet,
0: el bilek için kullandığımız 2,5-2,7 milimetrelik,
1: evet,
0: çok naif, kibar,
1: evet,
0: ince skoplarla görüntülüyoruz. Sadece eklem görüntülemiyoruz aslında. Yine Sayın Mahmut Nedim Doral hocamın da büyük literatüre katkıları olduğu aşil tendon problemlerinde de aynı şekilde şu anda endoskopi yardımlı tedaviler dünyada popülerize oldu.
1: Evet.
0: Sadece ekleme girmiyoruz, tendonları da görüyoruz. Eş zamanlı olarak yine bizim Hacettepe Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz omuz çevresi sinir sıkışmalarında tarif etmiş olduğumuz yeni bir bölge, yeni bir teknikle kapalı olarak omuz çevresi sinir sıkışmalarını gevşetebiliyoruz. Yani bunu eklem, artık eklem cerrahisini kapalı, ama biz onun bir üst basamağına daha çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun içerisinde kas, tendon, yumuşak dokular, sinir, nöroskopi, bunların hepsini dahil etmeye çalışıyoruz.
1: Hocam bizler de çok şanslıyız böyle sizi dinleyince. Hem çok yenilikçi, hem uygulamada hakikaten çok iyi düzeyde. Hem de teknik alt donanımda hakikaten az buz bir şey değil. Bunda hocamızın desteğiyle ciddi işler yapıyorsunuz.
0: Kesinlikle, kesinlikle. İşimizi öncelikli olarak karşılıksız seviyoruz.
1: Evet. Bu omuz problemleri başka hangi meslek gruplarında görülüyor hocam? Neler öneriyorsunuz? Benim aklıma yüzücüler geldi ama siz ev hanımlarından bahsettiniz.
0: Aslında
1: sporcularda
0: aslında,
1: mı daha çok
0: aslında
1: sanki?
0: Aslında bunu ikiye ayırabiliriz. Yani birincisi sedanter yaşam güden bir popülasyonda, az önce bahsettiğim popülasyon. İkincisi de profesyonel veya sporla ilgilenen, kreasyonel anlamda da sporla ilgilenen bireylerde olabiliyor. Özellikle sporcularda omuz ayrı bir başlık. Ayrı bir tez konusu, ayrı bir kitap. Hangi sporlarda? Ülkemizde çok yaygın değil ama beyzbolda çok
1: evet,
0: ciddi omuz problemleriyle karşılaşıyoruz. Onun dışında Türkiye'de veya Avrupa kıtasında handball, özellikle omuz problemlerinde, omuz çevresi, biceps tendonu dediğimiz pazı kasını meydana getiren tendonun kemik içerisine, kemik üzerinde yapışma bölgesinin kopmaları şeklinde kendini,
1: evet,
0: gösteren problemlerle olabiliyor. Dediğiniz gibi yüzme, atıcılık, bunların hepsi basketbolda daha çok omuz çıkıklarıyla karşılaşıyoruz. Ülkemizde yine az da olsa futbol müsabakaları sırasında alınan daha çok travmatik omuz problemleri, kırıklarla daha çok karşılaşıyoruz. Ama tabii ki de sporun vazgeçilmez bir parçası omuz bölgesi. Ne yapıyorsanız yapın, hani sporu siz ayakla da oynasanız, elle de oynasanız, sonuçta vazgeçilmez bir bölge olduğunu söyleyebilirim. Bununla ilgili birçok konferanslar da düzenleniyor. Katılmış olduğumuz, konuşmacı olarak katılmış olduğumuz konferanslar da var bu konuyla ilgili olarak, spor cerrahisiyle ve omuz problemleriyle ilgili. Belki ülkemizde hani az önce söylediğim gibi biraz daha basket ve handball alanına bu konuda yönlendirmek ve sadece bence sporcu eğitimi ayrı bir başlık olabilir. İkincisi antrenör eğitimi de olması gerekiyor. Bu spor yaralamaların engellenmesi ve bilinçlendirilmesiyle ilgili.
1: Evet hocam, hiç aklımıza gelmeyen çok önemli bir açı bu da. Çünkü onların çalıştırıcıları antrenörler. Onlar iyi bir eğitim almalı ki, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Sporcuyu kollayarak.
0: Kesinlikle. Hani çok sık artık bir gelenek haline gelmiş ve çok ciddi ve güzel işler yaptığını düşündüğüm kulüp masörleri şu aşamada çok etkili rehabilitasyon uyguluyorlar sporculara. Hani o teknik ekibin de aynı şekilde, aynı ciddiyette bilinçlendirmesinin çok bu problemleri önleyeceğini kesinlikle düşünüyorum.
1: Evet, aslında bu böyle pek çok ayağı olan, düzgün yapmaya kalkarsak ve her ayağın ayrı bilinçli olması gereken, iyi olması gereken bir alan.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Burada hani bununla ilgili belki bir parantez açabilirim. Mevcut sporcunun bilinçlendirilmesi, sporcunun genetik yapısının incelenmesi, genetik yapısı incelenen sporcunun hangi spora daha uygun olduğunun bilinmesi şu anda mümkün.
1: Ne kadar güzel.
0: Hani şu an için tarif edilmiş 93 gen lokusu var insan vücudunda. Ve bu gen lokuslarının olup olmamasına göre veya kombinasyonlarına göre sizin hangi sporu yapacağınız, daha doğrusu hangi spora daha iyi yakın olduğunuzu şu evet. aşamada yurt dışındaki genetik laboratuvarları size bir karne gibi sunabiliyor. Şunu diyor, sizin X, A, B, C geniniz mevcut. O yüzden siz dayanıklılık gerektiren sporlarda daha başarılı olabilirsiniz. Siz iyi bir dağcı olabilirsiniz ama iyi bir sırıklı atlamacı olamazsınız diyor size.
1: Evet hocam, hani böyle konservatuvarlarda çocukları yönlendiriyorlar ya, hani sen flütü iyi yaparsın işte ağız yapısından dolayı, yok sen violonseli iyi yaparsın, yok sen kemanı iyi yaparsın, onun gibi.
0: Kesinlikle.
1: Ne kadar güzel.
0: Kesinlikle, ama burada da etik sorunlar devreye giriyor. Bunu önceden yapmak acaba bir genetik doping mi diyorlar diye konuşuluyor, sorular çıkıyor. Çünkü hani bu işin sanatsal kısmını, sporun sanatsal kısmını, doğasını her anlamıyla iyi bir sporcu yetiştirmek için onun fark edilmiş olması, başarılarının gözlenmiş olması ve o bağlamda yönlendirilmiş olması, sıfırdan alınması şu anda çok daha ilgi çekici ve kabul edilir bir yaklaşım. Hani siz böyle bir ön inceleme yaparsanız o zaman hani 3-5 basamağı atlamış oluyorsunuz. Sporcuyu ve kişiyi ve o değeri keşfetme basamağını, o sanatsal basamağı atlamış oluyorsunuz. O
1: yüzden heyecan kısmı mı hocam tırpanlanmış
0: kesinlikle,
1: oluyor?
0: Ama kesinlikle.
1: Böyle işte bir. Ne bileyim, mesela doktor hangi alana daha yatkınsa işte ileride belki onlar da çıkacak. Hangi branşta daha iyi olacak? Belki hevesi farklı yerde ama yeteneği farklı yerde, hangisini tercih, onu da kişiye bırakarak yapılabilir belki. Ülkelerin geleceği için çok aslında güzel bence.
0: Aslında evet, dediğiniz
1: profesyonel
0: gibi,
1: anlamda çok var. Güzel.
0: İşte her profesyonel olan etik olmuyor.
1: Heyecanı
0: maalesef.
1: Kaçacak diyorsunuz.
0: Evet.
1: O da ilginç hakikaten.
0: Evet, evet.
1: Öyle düşünmemiştik biz tabii. Doğduğu andan itibaren o şekilde yönlendirilecek bu durumda.
0: Evet, evet. Yani ana rahminden doğar doğmaz veya örnekleme alınıp kişinin hayatının çizilmesi.
1: Peki daha sonra onu yapmak istiyorsa
0: acaba
1: yapamaz mı? Yapar aslında.
0: Tabii ki de yapar. Tabii ki de yapar.
1: Profesyonelden daha iyi yapıyorsa da o tarafa kayar ayrıca.
0: Kesinlikle. Her değer yerini bulur.
1: Değil mi?
0: Yani sadece sabretmeyi bilmek lazım.
1: Evet hocam, ağzınıza sağlık. Süremiz bitti. Daha konuşacağımız çok şey var aslında. Ben size sormak istediğim böyle notlarım var. Bir dahaki sefere inşallah.
0: İnşallah.
1: Yine
0: sizi
1: konuk etmek isterim. Katıldığınız için, vakit ayırdığınız için ben teşekkür ediyorum.
0: Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun Gazi hocam.
0: Büyük şerefle katıldım.
1: Sağ olun,
0: teşekkürler.
1: Sağ olun. Değerli dinleyenlerimiz, bir Şifa Niyeti'nin daha sonuna geldik. Bu haftaki uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Gazi Huri idi. Kendisiyle omuz problemleriyle ilgili sohbet ettik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.
2: Şifa Niyeti'ne. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyeti'ne programı sona erdi.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 26 derece, Bilecik 22, Bursa 25, Çanakkale 24, Edirne 27, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli 24, Sakarya ve Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 19 derece. Aydın 30, Denizli 27, Kütahya 20, İzmir 29, Manisa ve Muğla 27, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, orta ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 28 derece, Antalya 30, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 23, Kahramanmaraş ve Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 18 derece. Ankara ve Çankırı 20, Eskişehir 21, Karaman 19, Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir 17, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 24 derece, Bolu 19, Düzce 23, Karabük 20, Kastamonu 18, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 20 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19, Samsun 20, Sinop 23, Tokat 18, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 11, Bingöl 19, Bitlis 16, Elazığ 21, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 18, Iğdır 22, Kars 14, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman en yüksek 26 derece, Batman 27, Diyarbakır ve Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı gece saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyi öğle saatlerinden sonra 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak. Kurtulmuş, Finlandiya parlamentosunda mevkidaşı Halla-aho'yla baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması, iki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması noktasında parlamentolar tarafından atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya'daki temasların ardından İsveç'e geçecek. Kurtulmuş, başkent Stockholm'de İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Kurtulmuş ayrıca İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nu ziyaret edecek. Kurban Bayramı'nı memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirdikten sonra yaşadıkları şehirlere dönen tatilciler otoyol ve karayollarında yoğunluk oluşturuyor. Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle Anadolu Otoyolu Bolu-Gerede gişeleri, Yeniçağ, Köroğlu rampaları ve Çaydurt mevkilerinde İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanıyor. D100 karayolunun Gerede Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağ, Çaydurt ve Bolu şehir merkez mevkilerinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Anadolu Otoyolu'yla D100 karayolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal akışında ilerliyor. Müzik. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son tarih 1 Haziran pazartesi. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler hafta sonu E-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirebilecek. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güney beldelerine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Ve spor, Beşiktaş Gain, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek finalindeki derbi maçta bugün Galatasaray MCT tekniği konuk edecek. Beşiktaş Gain Spor Kompleksindeki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Turun ilk maçında siyah beyazlı ekip rakibine 108-83 yenerek seride 1-0 öne geçerken ikinci müsabakayı 78-75 kazanan Galatasaray durumu 1-1'e getirdi. İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride kazanan ekip yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu projesi Malkara Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur.
4: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
5: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşime evlenme teklif ettiğinde.
6: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
5: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
7: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan üç can.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Bolu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 1 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne ve Kırklareli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 2 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklığı 23 derece, Muğla Fethiye'de 23, İzmir Urla Kubilay Sığlığı Işıklı Şamandıra, Mersin Yenişehir, Antalya Alanya ve Finike'de 22, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde, Antalya Kaş ve Aydın Kuşadası'nda 21 derece. Muğla Bodrum ve Datça, Mersin Anamur ve İzmir Dikili'de 20, Tekirdağ Süleymanpaşa, Balıkesir Ayvalık, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri ve Rize'de 19 derece. İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos'ta deniz suyu sıcaklığı 18 derece. Çanakkale, Samsun Atakum Bölge, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri, Kastamonu İnebolu, Artvin Hopa, Sinop, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve Giresun'da 18, Düzce Akçakoca'da 17, Van Tuşba Liman, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 16, Ordu Altınordu'da 15, Bitlis Adil Cevaz Liman'da 14, Bitlis Tatvan Liman'da 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 26 derece. Bilecik 22, Bursa 25, Çanakkale 24, Edirne 27, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli 24, Sakarya ve Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 19 derece. Aydın 30, Denizli 27, Kütahya 20, İzmir 29, Manisa ve Muğla 27, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, orta ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 28 derece, Antalya 30, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 23, Kahramanmaraş ve Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 18 derece. Ankara ve Çankırı 20, Eskişehir 21, Karaman 19, Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir 17, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 24 derece, Bolu 19, Düzce 23, Karabük 20, Kastamonu 18, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 20 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19, Samsun 20, Sinop 23, Tokat 18, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 11, Bingöl 19, Bitlis 16, Elazığ 21, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 18, Iğdır 22, Kars 14, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman en yüksek 26 derece, Batman 27, Diyarbakır ve Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, zamanla çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, zamanla parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak. Kurtulmuş, Finlandiya parlamentosunda mevkidaşı Halla Aho'yla baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması, iki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması noktasında parlamentolar tarafından atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya'daki temasların ardından İsveç'e geçecek. Kurtulmuş, başkent Stockholm'de İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlén'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Kurtulmuş ayrıca İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nu ziyaret edecek. Kurban Bayramı'nı memleketleri ya da tatil bellerinde geçirdikten sonra yaşadıkları şehirlere dönen tatilciler otoyol ve karayollarında yoğunluk oluşturuyor. Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle Anadolu Otoyolu Bolu-Gerede gişeleri, Yeniçağ, Köroğlu rampaları ve Çaydurt mevkilerinde İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanıyor. D100 karayolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağ, Çaydurt ve Bolu şehir merkez mevkilerinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Anadolu Otoyolu'yla D100 karayolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal akışında ilerliyor. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son tarih 1 Haziran Pazartesi. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler hafta sonu E-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirebilecek. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güney beldelerine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Ve spor, Beşiktaş Gain, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek finalindeki derbi maçta bugün Galatasaray MCT Teknik'i konuk edecek. Beşiktaş Gain Spor Kompleksindeki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Turun ilk maçında siyah beyazlı ekip rakibini 108-83 yenerek seride 1-0 öne geçerken ikinci müsabakayı 78-75 kazanan Galatasaray durumu 1-1'e getirdi. İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride kazanan ekip yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz-Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Atina az bulutlu 21, Belgrad az bulutlu 15, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Helsinki parçalı bulutlu 2, Kiev sağanak yağışlı 8, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Madrid az bulutlu 20, Moskova sağanak yağışlı 7, Paris parçalı bulutlu 21, Priştine parçalı bulutlu 10, Roma parçalı bulutlu 18, Saraybosna parçalı bulutlu 6, Sofya az bulutlu 10, Tiran parçalı bulutlu 15, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 6, Viyana parçalı bulutlu 14, Zürih parçalı bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman açık, en düşük 15 derece. Aşgabat az bulutlu 23, Astana az bulutlu 17, Bağdat açık 24, Bakü sağanak yağışlı 15, Bişkek az bulutlu 16, Duşanbe açık 18, Kabil az bulutlu 11, Kerkük az bulutlu 20, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam açık 13, Tahran az bulutlu 23, Taşkent açık 21, Tiflis parçalı bulutlu 10, Tokyo parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu en düşük 18 derece. Kahire açık 19, Melbourne ve New York sağanak yağışlı 11, Montreal sağanak yağışlı 8, Sydney sağanak yağışlı 12, Washington parçalı bulutlu 12 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 11 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gümülcine parçalı bulutlu 14, Kırcaali parçalı bulutlu 10, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Köstence az bulutlu 12, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Podgorica parçalı bulutlu 15, Selanik parçalı bulutlu 14, Şumlu parçalı bulutlu 9, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Valkaneş parçalı bulutlu 12, Zenitsa parçalı bulutlu 10, Gazimogosa mevzi sağanak yağışlı 17, Girne mevzi sağanak yağışlı 20, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 16, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 14 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize Taşköprü köyünde metrekareye düşen toplam yağış miktarı 142 kilogram. Osmaniye Bahçe'de 113, Artvin Kemalpaşa Köprücü köyünde 72, Giresun Keşap Yivdincik köyünde 57, Adana İmamoğlu'nda 46, Kahramanmaraş Andırı'nda 39, Trabzon Hayrat Pazarı'nda 38, Ordu Gülyalı Giresun Havalimanı'nda 36, Sinop Ayancık Akören Köyü'nde 28, Hatay Hassa'da 27 kilogram. Elazığ Arıcak'ta metrekareye düşen toplam yağış miktarı 24 kilogram. Diyarbakır Hazro'da 23, Erzincan Tercan Kargın Beldesi'nde, Gümüşhane Kürt'ün Elciyes Köyü'nde ve Tunceli Mazgirt'te 22 kilogram. Ardahan Göle Yavuzlar Köyü'nde 20, Samsun Terme Kozluk Beldesi, Niğde Kızılören Köyü ve Erzurum Şenkaya'da 19 kilogram. Kayseri Hacılar'da 18, Kars Harakani Havalimanı'nda 17, Sivas Gemerek'te ve Aksaray Güzelyurt'ta 15 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Saat 16.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 26 derece, Bilecik 22, Bursa 25, Çanakkale 24, Edirne 27, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli 24, Sakarya ve Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 19 derece. Aydın 30, Denizli 27, Kütahya 20, İzmir 29, Manisa ve Muğla 27, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, orta ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 28 derece, Antalya 30, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 23, Kahramanmaraş ve Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 18 derece. Ankara ve Çankırı 20, Eskişehir 21, Karaman 19, Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir 17, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 24 derece, Bolu 19, Düzce 23, Karabük 20, Kastamonu 18, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 20 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19, Samsun 20, Sinop 23, Tokat 18, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 11, Bingöl 19, Bitlis 16, Elazığ 21, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 18, Iğdır 22, Kars 14, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman en yüksek 26 derece, Batman 27, Diyarbakır ve Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, güney ve güneybatıdan, doğusunda sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, güney ve güneybatıdan, güneyinde öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Haziran Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönemi trafik yoğunluğu ve alınan güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trafik denetimlerindeki temel hedeflerinin cezalandırmak değil, korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, açıklamasında, "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır" ifadelerini kullandı. "2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son tarih 1 Haziran Pazartesi. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler hafta sonu E-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirebilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 12 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Buna göre açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 12 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent katıldığı Reagan Ulusal Ekonomi Forumu'nda Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gelişmeler ilişkin açıklama yaptı. Bessent, Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran'a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran'la bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu açıkladı. Ve spor. Handball Adventure Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 31 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Ligde playoff ve playout etapları 10. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Buna göre playoff'ta saat 16'da Spor Toto Altın Post Giresunspor, saat 18'de Beşiktaş Nilüfer Belediyespor, playout'ta ise saat 13'te Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, playoff etabının 8. haftasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu projesi Malkara Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur.
4: Korkuyorum. Kan vermek deyince aklıma iğne geliyor. Canım acıyacak diye çok korkuyorum maalesef.
5: Korkuyorum. Çocuklarımı, torunlarımı bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum.
6: Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın. Türk Kızılay'ına kan bağışı yapın, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan kurtarılan 3 can.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu her zaman her yerde sizinle. Dinleyen de sağ olsun, dinlemeyen de.
1: Bizimkisi sebep sonuç ilişkisi ama hala kalbimin işçisi. Kendisi üzmeyi ona sorumlu bilir kişi. Değişmedi umarım.

Ne gidiyor musun? Bana bir şey söylemeden yine seni affetmem bebeğim. Çünkü benim aklımı

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 26 derece, Bilecik 22, Bursa 25, Çanakkale 24, Edirne 27, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli 24, Sakarya ve Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 19 derece. Aydın 30, Denizli 27, Kütahya 20, İzmir 29, Manisa ve Muğla 27, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, orta ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 28 derece, Antalya 30, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 23, Kahramanmaraş ve Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 18 derece. Ankara ve Çankırı 20, Eskişehir 21, Karaman 19, Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir 17, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 24 derece, Bolu 19, Düzce 23, Karabük 20, Kastamonu 18, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 20 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19, Samsun 20, Sinop 23, Tokat 18, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 11, Bingöl 19, Bitlis 16, Elazığ 21, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 18, Iğdır 22, Kars 14, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman en yüksek 26 derece, Batman 27, Diyarbakır ve Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, güney ve güneybatıdan, doğusunda sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, güney ve güneybatıdan, güneyinde öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Haziran Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönemi trafik yoğunluğu ve alınan güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trafik denetimlerindeki temel hedeflerinin cezalandırmak değil, korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, açıklamasında, "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır." ifadelerini kullandı. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son tarih 1 Haziran Pazartesi. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler hafta sonu E-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 12 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Buna göre açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 12 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent katıldığı Reagan Ulusal Ekonomi Forumu'nda Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gelişmeler ilişkin açıklama yaptı. Bessent, Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran'a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran'la bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu açıkladı. Ve spor. Handball Adventure Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 31 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Lig'de playoff ve playout etapları 10. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Buna göre playoff'ta saat 16'da Spor Toto Altın Post Giresunspor, saat 18'de Beşiktaş Nilüfer Belediyespor, playout'ta ise saat 13'te Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, playoff etabının 8. haftasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz-Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
1: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
2: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşime evlenme teklif ettiğinde.
3: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
4: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
5: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan üç can.

0: Çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
1: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşim evlenme teklif ettiğinde.
2: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
1: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
3: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan 3 can.
4: Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 30 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 26 derece. Bilecik 22, Bursa 25, Çanakkale 24, Edirne 27, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli 24, Sakarya ve Tekirdağ 25, Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 19 derece. Aydın 30, Denizli 27, Kütahya 20, İzmir 29, Manisa ve Muğla 27, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, orta ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 28 derece, Antalya 30, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 23, Kahramanmaraş ve Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 18 derece. Ankara ve Çankırı 20, Eskişehir 21, Karaman 19, Kayseri 18, Kırıkkale 20, Kırşehir 17, Konya 19, Nevşehir 16, Niğde 18, Sivas 17, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 24 derece, Bolu 19, Düzce 23, Karabük 20, Kastamonu 18, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 20 derece, Artvin 14, Bayburt 16, Çorum ve Giresun 18, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19, Samsun 20, Sinop 23, Tokat 18, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güneydoğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 17 derece, Ardahan 11, Bingöl 19, Bitlis 16, Elazığ 21, Erzincan 17, Erzurum 14, Hakkari 18, Iğdır 22, Kars 14, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 21, Şırnak 20, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman en yüksek 26 derece, Batman 27, Diyarbakır ve Gaziantep 26, Kilis 27, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, gece 12'den öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya parlamentosunda mevkidaşı Halla-aho'yla baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması, iki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması noktasında parlamentolar tarafından atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Kurtulmuş, Finlandiya'daki temasların ardından İsveç'e geçecek. Kurtulmuş, başkent Stockholm'de İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlén'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Kurtulmuş ayrıca İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nu ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu söyledi. Fidan, Türkiye ve Japonya'nın birbirini tamamlayıcı yetenekleri var ve karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği için güçlü bir potansiyel olduğuna inanıyoruz, dedi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde patlak veren yeni Ebola salgınında ölüm oranının %30 ila 50 gibi devasa bir seviyeye ulaştığını duyuran Dünya Sağlık Örgütü, bölgedeki silahlı gruplara acil ateşkes çağrısında bulundu. Salgının merkez üssüne destek ziyaretinde bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün yayılmasını durdurmanın mümkün olduğunu, ancak bölgedeki iç çatışmaların ve kitlesel göçlerin yardım çalışmalarını felç ettiğine dikkati çekerek, masum insanların önlenebilir bir hastalık yüzünden ölmesini engellemek için derhal insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Rus haber ajansı RIA'ya konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Boğaz'ın İran için özel jeopolitik öneme sahip olduğunu belirten Azizi, Hürmüz Boğazı, kara sularımızın ve coğrafyamızın bir parçası. Bu nedenle İran, Boğaz'la ilgili uygun gördüğü kararı alma hakkına sahip. Kimse bu hakkı sorgulayamaz, dedi. Rusya ile Çin'in her zaman İran'ı desteklediğini dile getiren Azizi, Çin ve Rusya dahil bizim için stratejik öneme sahip devletler, Hürmüz Boğazı konusunda özel muamele görecek ve elverişli koşullardan yararlanmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Ve spor, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabındaki İtalya Grand Prix Sprint yarışında 17. oldu. İtalya Grand Prix'si 31 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle 15'te koşulacak. Sıralama turunda kaza yapan milli sporcu yarışa 20. sırada başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu projesi Malkara Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün bilinçaltı zamanı nasıl kullanır acaba? Bununla ilgili yaptığımız küçücük araştırmayı sizlerle paylaşacağız. Bilinçaltı dediğimiz ya da bilinç dışı dediğimiz şey, bilinç gibi zamanın farkında değildir. Bilincin direktiflerine soru sormadan ve tam olarak uygular. O, sabah tam istediğimiz saatte bizi uyandıran gönüllü bir hizmetçidir aslında. Saate bakmadığı için çalar saatten çok daha kesindir. Kendimize uykumuzun çok hafif olduğunu ve garip bir nedenden ötürü her gece saat 3'te uyandığımızı söylersek, o harika, itaatkar bilinçaltımız bunu bir emir olarak kabul edip bizi her gece tam 3'te uyandırır. Denemek ister misiniz? Bilinçaltı mizah duygusundan da yoksundur. Sözünü ettiğimiz uyku deneyimini yaşayanlar bunun doğru olduğunu bilirler. Bilinçli olarak kabul ettiğimiz her şey gönüllü hizmetçi olan bilinçaltı tarafından yerine getirilir. Zaman konusunda kendini yönetme hayatımızda önemli bir rol oynar. Sonuçta tamamıyla bilincimizin direktifleri doğrultusunda hareket ettiğini görebiliriz. Bir kayığı gölün karşı tarafına bir saatte de geçirebilirsiniz, bir günde de. Ne kadar zaman ayırırsanız bilinçaltı da o kadar zamanda yerine getirir. Önce bilinçli olarak kabul etmelisiniz, bilinçaltı takip eder. Bunun birçok örneğini yaşayabilirsiniz. Aradığı bir makaleyi bulmanın birkaç gün alacağını düşünürseniz öyle olur. Ama bir saatten kısa zamanda kolayca yapabileceğinizi kendi kendinize söylerseniz şu ya da bu şekilde zaman harcamadan doğru yere yönelebilirsiniz. Bilinçaltına belli bir işi belli bir zamanda bitirmesi için emir verirseniz, düşüncenin görünmeyen dünyası sayesinde başarılacağını bilerek ve buna güvenerek adeta kanatlanırız ve fazla çaba harcamadan da işi başarırız. Bu öylesine kolay olur ki tamamlanmış işi gördüğümüzde bazen hayretten dona kalırız. Bu bize mucize gibi görünür ve işte başarının o zaman tadını çıkarabiliriz. Bilinçaltının zaman yargısı da yoktur. Emirleri takip eder. Adana pamuk tarlalarındaki bir ovayı düşünerek, onun kenarından geçtiğinizi farz ederek dolaşırsanız ve çok kısa bir süre sonra da İstanbul Boğazı'nda tam da trafik saatinde Boğaz Köprüsü'nde olduğunuzu hayal ederseniz zihniniz size bunu yaşatır. Düşüncede zaman ve yer sınırlaması yoktur çünkü. Bu yüzden düşünceyi kullanmamızda tamamıyla özgürüzdür. Sanırım bunun en güzel kanıtı rüyalar. Rüyalarımızda oradan oraya gideriz, bir sürü insanla görüşürüz ve bütün bunların hepsi küçücük saliselerde gerçekleşir. Bir bakarız ki 3 saniyelik bir rüyada neredeyse bir fasikül rüya görmüşüz. Rüya o kadar gerçek gibidir ki gün boyunca kendisini hatırlatır durur. Ailenize anlatmayı düşünürsünüz ve birleştirmek saatler alacaktır. Bilinçli halinizde bunları tekrarlayacak zamanınız da yoktur. Bütün bunlar düşüncenin bilinçaltı kullanımında zaman ve yer sınırlaması olmadığını kanıtlayan küçük detaylar aslında. Bu direktifleri verdiğimiz şekilde mutlaka yerine getirir. Bilinçaltı geçmiş veya gelecek diye bir şey de bilmez. Hep şimdiki zamanda çalışır. Sonsuz bir şimdisi vardır. Olup biten şimdidir ve olması gereken zaten olmuştur. Öznel zihin denen bilinçaltı tamamıyla bilince bağlıdır. Tek akıl vardır. O da düşüncenin, evrensel havuzunun bireysel kullanımı. Bilinciniz, bilinen deneyimlerden ve inanmak istediğiniz çeşitli fikirlerden yola çıkarak çıkarımsal mantık yürütme yapar. Öte yandan bilinçaltı tam tersine işler. Bilinçaltınıza bir şeyi gelecekte bir gün başarmayı arzuladığınızı söylerseniz, arzunuzun gerçekleşmesini hep gelecek bir zamana erteler. İç benliğe verilmesi gereken direktif her zaman şu an için verilmelidir. Arzuların gerçekleşmesi göreceli yer ve zaman dünyasına bağlı ve bu yüzden de sonuç yine gelecekte ortaya çıkıyormuş gibi görünebilir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar şimdi de anda kalın ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 dakika.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Teşekkür ederiz.
1: Evet, bir ağır alayla başladık, bakalım.
0: Evet.
1: Daha çok Orta Anadolu mu okuyorsun sesin rengine uyup? Ha?
2: Genelde evet. Ben aslında rock kültürüyle büyüdüm. Küçüklükten beri. Yani daha doğrusu türkülerle yetiştim ama bir dönem lise çağımda rock, Anadolu rock icra ettim. Çok fazla. Hani derler ya, insan günün sonunda hep özünü bulur. İşte tilkinin döneceği yer kürkçü dükkanıdır. Ben de döndüm, dolaştım, aradım kendimi, buldum. Tekrar Türkiye'ye yöneldim. Ağırlıklı olarak evet Orta Anadolu okuyorum. Ama tabii Türklerimiz bizim hepimizin olduğu için hepsini seslendirmek istiyorum ve seslendirmeye çalışıyorum. Biraz da böyle hani Doğu yöresinden belki birkaç eser geçiyorum. Geçmişliğim var.
1: Bir şey mi belki? Anadolu rock derken bir şey çalıyor muydun?
2: Evet, çalıyordum.
1: Gitar çalıyordum.
2: Gitar çalıyordum.
3: Aslında Can'ın sosyal medyada kendi sayfasında ilk böyle birazcık daha sesini duyurduğu zamanlar eline gitar alıp böyle şarkılar, türküler söylediği bir tavrı, tarzı vardı. Birazcık daha böyle Anadolu rock tarzına yakın. Ama tabii sonradan birazcık daha böyle Türkiye'ye dönmeye başladı olay. son zamanda da Haldun abi, biliyorsun bizim hep kaygılarımız vardı eskiden beri. Sizin nesilde aslında bu daha fazlaydı. Ya işte gençlerimiz Türk halk müziğinden uzaklaşıyor, bizim kendi kültürümüzden uzaklaşıyor diye. Ben de o kaygı içerisindeydim işin açığı. Bir eğitimci olarak, işte Güzel Sanatlar Lisesi'nde çalıştım. Bağlama öğretmeni olarak. Öğretmen olarak çalışıyorum hala. İşte normal okullarda da görev yapıyoruz. Gerçekten kültürel anlamda büyük bir yozlaşma ve dejenere olma durumu var. Ancak işte öyle gençlerimiz çıkıyor, öyle arkadaşlarımız çıkıyor ki işte Can gibi ya da ne bileyim benim Güzel Sanatlar'la yetiştirdiğim birçok öğrencim var. Onlar gibi. Dışarıda başka okullarda yetişen arkadaşlarımız var. Yine mesela Ankara'da son yıllarda açılan güzel okullarımız oldu. Oradaki öğrencilerimizle gördükçe gerçekten ben umutla bakıyorum ve çok güzel, çok iyi işini yapan öğrencilerimiz, arkadaşlarımız, artık meslektaşlarımız diyeyim, yetişiyorlar
1: tabii.
3: Yani
1: yetişecekler tabii. Yani bu bir
3: bayrak
1: bir şeyler yapıldı, yatırımlar yapıldı, bunların sonuçları da alınacak mutlaka.
2: Evet.
1: Çilekeş grubunu duydun mu?
2: Evet.
1: Onun solisti idi benim oğlum işte, Görkem. Ondan sonra şimdi mesela Görkem türkü olmadı. O da ilk Cura'yla falan başlamıştı küçükken. Ama şimdi onun kendi yaptığı alternatif müzikler yapıyor. İşte kendi bestelerine bakıyorum. Ama o bizim seslerin izleri orada aynen duruyor yani. Hiç ne olursa olsun o tip bir evde büyüdüğü belli oluyor yani. Anlatabildim mi yani?
2: Benim hikayem böyle biraz kısa anlatıldım. Eserlerin arasında.
0: Lütfen dinliyorum.
2: Doğduğum evde babam müzisyen, annem ev hanımı. Babam düğünlere giderdi. Kendi işi, mesleği farklı ama ara sıra hafta sonlarında işten geldiğinde falan düğünlere giderdi.
1: O ne çalıyordu ya da?
2: Babam klavye çalar, söyler. Piyanist, şantör. Beni de götürmeye başladı yanında. Küçük bir darbukam vardı benim. Teneke darbuka, mavi filmli.
1: Evet.
2: Ben onu alırdım. Babam bana verirdi. İşte öğretti bana tumsaka, işte civciv çıkacak, kuş çıkacak. 2 4'leri, 9 8'leri böyle oynaları, halayları çalabileceğim şekilde öğretti. Ben alıyordum o darbukayı, ortaya geçiyordum, vuruyordum. İşte oradan bağış alıyordum.
1: Yağmur gibi para geliyordu.
2: Evet. Babamın önüne döküyordum, geri geliyordum böyle. Para verin, para verin gibi böyle çalıyordum. Dolduruyorlardı, tekrar getiriyordum, babamın önüne döküyordum. Sonra babam işte bana oradan, o zaman atıyorum 500 liraysa 5 lira para veriyordu. Harçlığımı çıkartmış oluyordum. Ben çok mutlu oluyordum. O zaman çok devasa paralar.
3: Madem aldım. Böyle bu şeylerin var, özellikle ama bizim programlarda niye yapmıyorsun bunu?
2: Ardından bu 5-6 sene daha devam etti. Çok alakasız şey olacak ama ben sonra futbola yöneldim. Bir 5-6 sene böyle bir kalecilik yaptım. O dönem hiç anlatmaya gerek yok. Şu anla alakası yok ama orada çok güzel anılarım, deneyimlerim oldu. Ardından 13-14 yaşımdayken babam evde bağlama çalarken ben de bağlama çalmak istiyorum dedim. Ama ben sağlak çalıyorum, babam solak çalıyor. Gittik bağlama aldık bir tane. Babam bana bağlama öğretecek. Neyse böyle kendi kendime kurcalarken bir türkü çıkarttım. Dedi ki çalabiliyorsun işte bilmeden, hani ilk defa yapmama rağmen. Ardından klavyeye tuttu beni. Klavye çalmaya başladım kendi kendime, hiç bilmediğim şekilde. Onu izlediğimi anlamış. Oradan öğrenmiştim ben. Sonra bir eğitim aldım kısa bir dönem. Ardından Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavına girdim ve kazandım. Burada da profesyonel müzik kariyerim başlamış oldu aslında. 9. sınıfta lise 1'deyken işte arkadaşlarım çok sosyaller, işte müzik yapıyorlar, dışarı çıkıyorlar, sahne alıyorlar falan. Ben dedim ki bu işi yapmak istiyorum. Gitar aldım bir tane. Harçlıklarımı biriktirerek. 2 haftalık harçlığımı biriktirdim. Bir tane gitar aldım. Kılıfı falan da yok hiç. Dedim ki ben sokak müziği yapacağım. Oradan dedim kılıf parasını falan çıkartırım. Gitar aldım. İkinci günden kılıf parasını çıkarttım. Kılıf aldım bir de. Sonra bu işi bir 6 sene yürüttüm ben. Sokak müziği ve metro vagonlarının içinde müzik yaptım. Hala da YouTube'da videolarım vardır. Değil alkışlanmak müzik yaptım diye. Ben müzik yaptım diye şikayet edildim. Zabıtalar tarafından işte götürüldüm de. Hani böyle başıma istemediğim bir sürü olay geldi. Ama günün sonunda kendimi çok çok hayal edemeyeceğim yerlerde buldum. Şu an burada bu mikrofona konuşuyor olmak bile benim için aslında bir başarı simgesi. Çünkü ben bundan 10 sene önce benden en fazla sokak müzisyeni olur herhalde deyip böyle üzülüp ağlayıp eve gidiyordum. Şimdi yani o gözümde canlandıramadığım şeyler gerçek olmaya başladı. Şimdi de benim için çok büyük olan hayallerin aslında çok uzakta olmadığını ve aslında biraz uğraşsam, biraz çabalasam ve biraz da böyle güzel insanları tanımış olsam çok yakın olabileceğini hissediyorum, düşünüyorum. Hikayem böyle, şu anda böyle devam ediyor. Yani o 6-7 yıllık sokak müziği kariyerinden sonra kafelerde müzik yaptım, barlarda müzik yaptım. Kendi rock grubumu kurdum. 2 sene dayanabildim onlara. Çünkü bir isim bulmak zorundaydı. Kendi adımla ilerleyemediğim için bir baş yoktu. Hani herkes bir baştı. Dağıldı, olmadı. Dedim ki ben Türkiye'ye geri dönmek istiyorum. Yani. Çünkü özüm bu. Beni çağırıyor bir şeyler. Ve tekrar döndüm. Ve döndüğümde de kendimi hiç hayal edemeyeceğim yerlerde buldum. Murat Hocam tesadüfen tekrar tanışmış olduk. Onunla yollarımız kesişti. Evet. Onu ben lisedeyken takip ediyordum sosyal medyadan. Diyordum ki inanılmaz bir adam. İnanılmaz bir bağlamacı. Ve bugün aynı orkestrada beraber sahne alma şansı yaşadım.
0: Ne mutlu. Fırsatını
2: yakaladım ve benim için çok özel yani öyle şeyler.
3: Estağfurullah, sağ olasın canım. Benim için de öyle. Aslında olayın eğitim bilimleri açısından yaklaşımını hemen söyleyecek olursam, buyurun, gizil öğrenmeyle başlayan bir yolculuk bu. Yani evdeki olan müzikten gizil öğrenmeyle başlamış. Daha sonra bir aşka, sevdaya dönüşmüş bu olay. Bizim evde de var çünkü aynısından. Ben biliyorum, benim 10 yaşındaki oğlum var. Benim eşim de müzik öğretmeni. Piyano dersleri veriyor mesela. Evde birisine piyano dersi veriyor. Bakıyorum işte piyano dersi bir tane çocuk gidiyor. Mert piyanonun başına geçiyor. Bakıyorum piyano dersinde çalınan parçayı Mert çalıyor. Tabii. Ya bu şey aslında hani ne gibi söyleyeyim? Bir ölçü birimini hani gözünde kestirebilmek gibi. Sesleri duyup o aralıkları keşfetmek aslında hani müzik kulağı denilen olay da bu. Ondan sonra istediği her enstrümanda da o ses aralıklarını yansıtarak çalabilir ya da öğrenebilir. Ondan sonraki olay bir rehberin eşliğinde teknik olarak ince ayrıntıları öğrenmek olacaktır.
1: O zaman senin için geçerli değil.
0: Benim için niye öyle bakıyorsun? Değil ama olsun, sonradan da olabilirdi. Ben başka bir şey söyleyecektim yani. Hemen bana laf attı.
3: Yok, bence yani yolda düzgün adımla yürüyebilen, yani en azından ritim duygusu olan herkesin ben bir enstrüman çalabileceğini düşünüyorum.
0: O ritim derken beni yani, kastetti hocam da.
1: Bu yalanı ben de çok öğrenciye söyledim zamanında.
0: Oldu size yayınlar falan diyecekken. Şimdi siz onu derken aklıma şey geldi. Şimdi diyoruz ya hani niye doktorun çocuğu doktor oluyor? Niye benim çocuğum okumuyor falan? İşte ondan galiba, değil mi? Evet. O zaman cahildim, dünyanın rengine kandım.
2: Çok manidar oldum.

0: Teşekkür işte, ediyoruz.
1: Sahnede böyle mi bitiriyor?
2: Yani evet.
1: Şeyi, alkışı götürüyor değil mi o zaman?
2: Tabii.
0: Ya, bak bu ekip güzel bence. Sen şimdi beni hor gördün. Ya hor görme kardeşim derler ama neyse.
1: Nasıl yani?
0: Cancığım ben darbuka çalıyorum. Çok amatörüm. Darbuka çalınıyordur herhalde sahnede
2: evet,
0: değil
2: tabii
0: mi?
2: Ki, evet. Tabii ki.
0: Var mı darbukacınız?
2: Var ama gönderebiliriz. Siz başlayabilirsiniz.
0: Çok memnun değilsiniz.
3: O pozisyonda bir boşluğumuz olabilir.
0: Duymaz. Yani
2: size her zaman yerimiz açık hocam.
0: Tamam beni de eğitirsiniz. Ne olacak hocam ederiz. Yani.
2: Hiç problem yok.
0: Can'la birlikte eğitin beni de.
3: Zaten hocam aslında insanlar sahnelerde eğitiliyor. Yani
0: değil mi?
3: Okul bize hani tekniğini bu işin öğretiyor. Tekniğini öğretiyor ama yani 20 yıl okul okumuş bir insanı ilk defa sahneye attığınız zaman el hayat titreyebiliyor.
2: Tabii. Ama ayrı bir tecrübe.
3: Yani 15 yıl 20 yıl sahne yapan bir insan hiçbir yerde korkmaz, heyecanlanmaz, utanmaz. Çünkü kaç kişinin önüne çıkmış artık. Her halini görmüş insanların. O da insanlar da onun her halini görmüş. O yüzden tecrübe orada aslında başlıyor.
0: Doğru.
3: İşin mutfağı evet okul ama işin tavası ve pişirdiğimiz yerde sahneler diye düşünüyorum ben.
0: Evet ben tekniğimi aldım. Söylüyorum 6-7 9 ay aldım galiba ama şu an biraz unutmuş olabilirim. Ama sahneyle birlikte toparlanabilirim. Bak değişik bir şey de olur. Bir abla sahnede darbuka çalıyor. Paraları ben toplarım ya alırım yani.
1: Sen toplaman lazım zaten.
0: Ben toplayacağım.
2: Yani işte. Evet öyle değil mi Haldun abi sen tabii
1: daha çok sen toplayabilirsin.
2: En uygun o oluyor.
0: Kardeşim beni kurtar bu fakirlikten. Bu fakirle çok uğraşıyorlar. Evet yolunda güzel gidiyor sanki derken ben izlemeye gelmedim tabii ki hiç. Ama sosyal medya artık şu an bizi biraz fikir edinmemize sebep oluyor. Bayağı bir takipçin var. Bu ışığı gördüğüm için de biraz yanaştım sana. Nasıl memnun musun bu olaydan? Başka bir şeye bağlayacağım.
3: Yani şöyle dediğim gibi programın başında. Yani hayal edemeyeceğim yerlerdi buralar benim için ve şu anda burada olmak bile benim için bir hayal. O yüzden yolumdan da memnunum, yolculuğumdan memnunum, yoldakilerle, kilerden memnunum. Burada yola çıktığım arkadaşlarım, abilerim, hocalarım, herkesten memnunum çok şükür.
0: Evet ve çok görev düşüyor değil mi? Bu
3: evet.
0: Kadar sorumluluk omuzlarında olması gerekiyor. Bu kadar takipçi, bu kadar kültür her şeyden önce kültüre vereceğin emekten dolayı. Nedir hayallerin? Evet buradasın şu an. Kültür adına nedir hayallerin?
3: Benim kültür adına hayallerim. Evet. Ben öncelikle Türkiye'nin 81 ilinde kendi adıma konserler vermek istiyorum. Ama halk konserleri, ücretsiz konserler. Yani benim de hiçbir şekilde ücret almayacağım. Halkın da ücretsiz şekilde gelip o türküleri, sevdiği türküleri dinleyebileceği konserler yapmak istiyorum.
1: Ama sazlara ver yani.
2: Ha ben de onu diyecektim ya sazlara ver. Tabii.
0: Ya, evet,
3: yani şöyle yani. Onun için belli bir yerde olmam gerekiyor ve o yere geldiğim zaman bu projeye atılmak istiyorum.

0: ekibimle anlaşıp diyeceğim ki atıyorum 100 konser. Hı-hı. Ne zamana kadar? 1 yıl içinde, 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde biz 100 konser vermiş olacağız. Bir şehirde 2 kere belki ama o şehrin de en ucra köşelerinde. Yani atıyorum İstanbul'da Harbiye'de konser vermek değil de Doğu'da atıyorum 3000 nüfuslu, 2000 nüfuslu bir köyde, bir ilçede, beldede konser vermek benim için daha tatmin edici. Çünkü oradaki gördüğüm ilgi, alaka ve oradaki hoşgörü benim için çok daha motive ve tatmin edici olacaktır. Evet. Aynı zamanda oradaki imkansızlıkları da göz önünde bulundurarak hani maliyetini konserler vermek isterim aslında. Yani kendim ses sistemine de, işte sahneye de, oradaki tekniğe de, işte rodilerimize de, sazlarımıza da kendi cebimden paralar ayırmak.
1: Ve her şeyden önemlisi, bence bir abla olarak söylüyorum, oradaki seni örnek alacak, belki evet, bu yolda ilerleyecek, kültür adına yapacağın en güzel şey odur tabii.
0: Oralara da değineceğim. Buradan
2: Rodi orada falan diyor yalnız.
3: Yalnız şu anda da bizim Rodi'miz var. Öyle var söyleyeyim. Öyle şey, vizyonunu düşünüyor. O çok hoşuma gidiyor canın bu bakışı.
2: Rock'tan gelme şeyler, Rodi'ler falan.
0: Evet. Oradan da tanıştığım çocuklar, işte örnek aldı, örnek alan beni ve beni çok işte bu yolda ilerlemek isteyen, idol almak isteyen çocukları da bir okulda toplayıp bir kültür merkezi gibi, onların yaşayabileceği bir lojman tarzı küçük bir apartman dairesi bile olabilir. Belli sayıda illerden çocukları toplayıp onlarla bir orkestra kurup ya da onlarla birlikte ayrı ayrı onlara orkestra kurup, söyleyen varsa söyleyen orkestra kurup onları da böyle Türkiye'ye mal etmek istiyorum. Sonrasında da bunu da bir belgeselle taşlandırıp artık bana müsaade demek istiyorum. Yani bu yolculuğu.
2: Nereye müsaade?
0: Artık büyük ihtimalle bu hayal benim için hani 60'ımda 65'imde gerçekleşmiş olacaktır. Belgesel dahil edersek.
3: Yok canım, o kadar yolculuğu uzaklara gitme yani. Şu an bahsettiğin hayallerini şu anda yaşadığınız sürece bakacak olursak.
1: Değil mi?
3: Onlara da yani ben 5-10 yıl içerisinde gerçekleştirebileceğini düşünüyorum.
1: Yani. Yaşındasın.
3: Çok uzak şeyler değil.
0: Tabii yani şimdi bu konserler vermiş olmak, bunların her birini kayda almak, bunları depolamak, arşivde tutmak, orada tanıştığım çocukların her birinin ismini almak, onları arşivde tutmak, onları çekmek, onları işte kalacağı yerlere ayarlamak, onların eğitimlerini vermek, hocalarını, mali bütçesi falan filan derken ben bulurum. Oo, 50 yaşımda, 55 yaşımda.
1: Güzel bir hayal. Çünkü detayına kadar yani evet, detaylandırılmış bir hayal. Ben üstün körü değil, detaylandırılmış bir hayal gerçekleştirecektir diye düşünüyorum Murat Hocam, değil mi?
3: Ya tabii ki çok güzel şeyler bunlar. Aslında en önemlisi buradaki şu bence bir kültürümüzü aktarma anlamında yani genel olarak Türk halk müziğimizi, bizim yaşam tarzımızı, bunları aktarabilmek adına gerçekten güzel düşünceler. Zaten aslında sahnede olan insanları da böyle kenarlardan ya da ne bileyim dediğiniz gibi sosyal medyadan birileri takip ediyor, izliyor, onu örnek alıyor. Şu anda da Can o konuda da bir hizmet ediyor yani.
1: Ediyor, evet gördüm.
3: Kendi yaşından ufak arkadaşlarımıza falan da yardımcı olmuşluğu vardır. Bu yaşta olmasına rağmen şu an kaç yaşındasın?
0: 22.
3: 22 yaşında ama koca bir yüreği var. Gerçekten yaptığı işlerle güzel yol kat ediyor bakalım. Bu bahsettiği hayallerin de ben kısa sürede kavuşacağımı düşünüyorum. Yani ben... yakın zamanda ülkede Can Üzüm ismini çok duyacağız gibi hissediyorum.
1: Bana da öyle geliyor yani, o yüzden dedim darbuka falan. Bir de bak söyleyeceğim, ben aynı zamanda sunuculuk yapıyorum. Heyecanım falan yok yani, sahnede heyecanlanmam yani, o sıkıntı da olmaz.
0: Güzel, bakalım bir proje yapabiliriz aslında sunuculuk üzerine.
2: Ya Allah razı olsun, şimdi bir darbuka çaldırın bunu.
3: Salı günleri ne yapıyorsunuz?
1: Hocam iki dörtlük olsun hocam lütfen.
3: Salı günü programımıza bekleriz o zaman.
1: Neredeydi hocam?
3: Yani yer söyleyeyim. Yol kenarı.
1: Tamam. Çaldıracak mısınız? Bakayım bekleriz. Bir hafta var. Bir türkü söyleyin, ona çalışayım.
3: Tamam.
0: Tamam, anlaştık.
1: Ya, o kadar da değil mi ya, çalarım valla.
3: Tamam, çaldığımız türküleri düşün. Repertuarımız
2: Asfal davul yok mu ya?
1: O davul mu? Davul hiç denemedim ya. Işte yani. Ama sen, benim darbukam daha güzel.
2: Hani para toplayacaksın ya, siperliyorum.
1: Darbukayla toplarım şimdi, darbuka yasıyorlar ya böyle.
3: Evet.
1: Gerçi benim çok ağır bir tam sahne, yemin ediyorum sahne darbukası aldım öyle. Hani teneke falan
0: döküm,
1: da değil yani.
0: Döküm büyük ihtimalle.
1: Döküm, evet.
3: Bir
1: evet,
3: gün
1: evet,
3: davet edelim gerçekten. Siz çok merak
1: tamam
3: ettik.
1: Evet. Ya hocam merak demeyelim de hani.
2: Evet, evet. Bakalım boyun ölçüsünü bir alalım.
1: Tamam. Tamam hocam. Şey çekeceğiz tamam mı? Kameraya da çektirelim
3: tamam,
1: oradan.
3: Tamam olur.
1: O zaman şimdi bir ayrılık, bir yoksulluk, bir de ölüm.
0: Evet. İşte şu an ben hayallerimi gerçekleştirmeme sebep olmayan şey. Yoksulluk ve ayrılık.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Şimdi total 5 dakikamız var. Bunu konuşarak da bir türküyle de değerlendirebiliriz. Hangisini seçiyorsunuz?
2: Yani tabii ki türkü deriz biz de. Azıcık derdimizi de anlatmak da isteriz. Ortayı bulsak şöyle Aldın abi.
1: Yani şey işte zaman dediğimiz şey biliyorsun. Çok evet. Net ve kesin evet. Şeyler söylüyor bana.
2: Yani ömür tükeniyor, program bitmesin ki. Ama güzel dakikalar geçirdik. Ben kendi adıma en azından öyle söyleyeyim. Herhalde yani bir türküleri son dönemde böyle dinlediğiniz nadirdir. Özellikle böyle genç kuşaktan bir arkadaşımız, kardeşimiz evet. Olunca da daha da mutlu oluyor insan.
0: Çok.
2: Ben bu konuda bizlere fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yer ayırdığınız için özellikle Can kardeşime çok mutlu oldum kendi adıma. Dediğim gibi burada sadece bir müzisyen, Türk halk müziğiyle ilgilenen bir insan olarak değil, bir öğretmen olarak da en azından hani kültürümüzü aktarma anlamında güzel dakikalar geçirdiğimizi düşünüyorum. Sağ olun, var olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet Can, ne demek istersin son olarak?
3: Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Buradan umarım sesimi birçok insana duyurmuşumdur. Onlar da beni yarın bir yerlerde duydukları zaman ben bu çocuğu biliyorum. Hikayesini de biliyorum. Yani çünkü beni isim olarak ve ses olarak bilmesini istemem. Çünkü birçok sanatçının bu devirde sadece ismini ve soyadını biliyoruz ama bize mal olmuş insanlar yani. Aşıklarımız ve işte Orta Anadolu kültüründen Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Tekiçali. Bunların hikayelerini biz çok iyi biliyoruz yani aslında. Çünkü onları sevmemizi sağlayan da bu hikayeler. Neşet Ertaş kendisi diyor. Cahildin Hüyanı Rengine Kandımdan Önce. 1938 yılının da Kırşehir'in Kırtlılar Köyü'nde doğdum. Kendisi açıklıyor. Evet. Anama döne, babama Muharrem dediler. Yani benim de böyle hikayelerim duyulsun. İnsanlar bunları örnek alsınlar ve bunlarla ilerlesinler. Sesimi duyurabilmişimdir umarım. Ve davetiniz için tekrar teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
3: Türkülerle kalın.
0: Evet, o zaman bir tane türkü.
2: Evet.
0: Yolcu mu yoksa
3: Aşık Veysel'den.
0: Evet. Olur.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 10, en yüksek 29 derece. Bilecik 9-25, Bursa 13-28, Çanakkale 16-27, Edirne 14-30, İstanbul 17-26, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-28, Sakarya 13-28, Tekirdağ 15-26, Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 9, en yüksek 23 derece. Aydın 16-32, Denizli 15-30, Kütahya 8-24, İzmir 17-31, Manisa 15-30, Muğla 12-27, Uşak 9-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 19-27, Burdur 12-26, Hatay 15-27, Isparta 11-26, Kahramanmaraş 14-29, Mersin 18-28, Osmaniye 15-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 22 derece. Ankara 10-23, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-25, Karaman 10-24, Kayseri 8-22, Kırıkkale 9-22, Kırşehir 8-20, Konya 10-24, Nevşehir 8-19, Niğde 9-21, Sivas 6-20, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölge geneliyle, pazar günü öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 28 derece. Bolu 9-23, Düzce 12-27, Karabük 10-24, Kastamonu 7-22, Zonguldak 15-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 11, en yüksek 24 derece. Artvin 7-17, Bayburt 3-18, Çorum 8-22, Giresun 14-21, Gümüşhane 5-19, Ordu 13-21, Rize 12-23, Samsun 14-21, Sinop 13-23, Tokat 10-22, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar Iğdır çevreleriyle, pazar günü bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en düşük 6, en yüksek 18 derece. Ardahan 0-12, Bingöl 8-22, Bitlis 6-16, Elazığ 8-25, Erzincan 7-20, Erzurum 2-16, Hakkari 9-21, Iğdır 10-26, Kars 1-15, Malatya 10-25, Muş 9-21, Tunceli 8-24, Şırnak 12-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 14, en yüksek 29 derece. Batman 11-28, Diyarbakır 11-29, Gaziantep 14-29, Kilis 16-29, Mardin 14-26, Şanlıurfa 16-30, Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, güneyinde öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinde batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, yer yer 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönemi trafik yoğunluğu ve alınan güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trafik denetimlerindeki temel hedeflerinin cezalandırmak değil, korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, açıklamasında, "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır." ifadelerini kullandı. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son tarih 1 Haziran Pazartesi. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler hafta sonu E-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 12 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Buna göre açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 12 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent katıldığı Reagan Ulusal Ekonomi Forumu'nda Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gelişmeler ilişkin açıklama yaptı. Bessent, Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran'a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran'la bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu açıkladı. Ve spor. Handball Adventure Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 31 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Lig'de playoff ve playout etapları 10. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Buna göre playoff'ta saat 16'da Spor Toto Altın Post Giresunspor, saat 18'de Beşiktaş Nilüfer Belediyespor, playout'ta ise saat 13'te Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, playoff etabının 8. haftasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu projesi, Malkara Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur.
1: Biliyor muydunuz?
2: Örümcek ağı ne kadar esnektir? Örümcekler bütün canlılar gibi mükemmel yaratılışlarıyla dikkat çekmektedir. Örümcek ağı aynı kalınlıktaki çelik telden iki kat daha sağlamdır. Ne kadar çekilirse çekilsin, bırakıldığında orijinal durumuna gelebilecek kadar esnek yaratılmıştır. Bu esneme kabiliyeti günümüzde üretilen en esnek telin esnekliğinden 4 kat daha fazladır. Bu maddeyi yapay olarak elde etmeyi hala başaramayan bilim insanlarının örümcek çiftliği kurup örümcekleri sağarak ipliklerini aldıklarını biliyor muydunuz? Yaklaşık 2,5 santimetre boyundaki bu örümceklerden günde hayvan başına 320 metre, yaklaşık 3 ile 5 gram arasında iplik elde edilir. Ve bu iplikler kurşun geçirmez yelek yapımında kullanılır.
1: Biliyor muydunuz?
2: ABS nasıl çalışır? ABS genel olarak kaygan zeminlerde ani ve stabil bir şekilde durmayı sağlayan fren sistemi olarak tanımlanır. Kaygan bir zeminde acemi bir sürücü eğer aracında ABS sistemi varsa, ABS olmayan usta bir sürücüye göre çok daha rahat ve erken durabilir. Sistem bilgisayar kontrollü çalıştığından sürücü sadece frene basılı tutar. Gerisini sistem otomatik halleder. Bu sistemde tekerleklere bağlı sensörler yardımıyla tekerleğin kızaklamaya başladığı hissedilir ve hemen fren gücü kesilir. Yani ABS bir nevi basınç sınırlaması esasına göre çalışır. ABS'siz bir araçla panik freni denilen tam frenleme yaptığınızda aracın ağırlık merkezi öne doğru kayıp ön tekerlekler üzerine binen yük kat be kat arttığında, eğer aynı kuvvetle frene basmaya devam ederseniz tekerlekler tamamen kilitlenir ve kızaklama dediğimiz olay başlar. Kızaklama çok tehlikelidir. Çünkü araç düz bir çizgi üzerinde direksiyondan bağımsız hareket etmeye başlar. Direksiyon kontrolünün sürücüden çıkması da muhtemel bir kazanın habercisidir. ABS sistemi tekerleğin kızaklayacağını fark ettiği anda gücü keser ve freni boşaltır. Ardından pompayla hidroliği tekrar basarak frene yüklenir. Bunu bir saniye içerisinde tam 15 kez yapar ve bu sayede araç direksiyon kontrolünden çıkmadan yavaşlayıp güvenli biçimde durabilir. ABS fren sisteminin bölümleri hız sensörü, valflar, pompa ve kontrolcüdür. Aracın dört tekerleğine de bağlı olan hız sensörü, tekerleğin kilitlenmesini hissedip kontrolcüye veri olarak göndermekle görevlidir. Sistemdeki fren hattında yer alan valflar, ABS fren sistemi tarafından kontrol edilir. Valflar üç halde çalışırlar. Bunlar, birinci pozisyon, valf açık, kaliper içerisindeki pistonlara tam güç verilerek frenleme yapılır. İkinci pozisyon, valf hattı keser. Pistona giden hat üzerinde hidrolik akışını keser ve pedala ne kadar basılsa da güç iletilmez. Üçüncü pozisyon, yarı açık. Bu modda bir miktar hidroliğin geçişine izin verilip pistona basınç uygulanırken bir yandan da fren gücü kontrol altında tutulur. Yani hat tamamen açılmaz. Valftan hat kesildiğinde kaybedilen basıncı tekrar kazanmak için pompa aracılığıyla hidrolik sıvısı basılır. Bu durum, valf her hattı kestiğinde tekrar ve tekrar gerçekleştirilir. Araba içerisine yerleştirilmiş hız sensörünü ve valfları izleyip kontrol eden bilgisayar beynidir. Sistem eğer bir hata bulursa kendini kapalı pozisyona alıp normal fren gibi çalışma komutunu da yine buradan alır. Sonuç olarak ABS tekerleklerin ani frenleme esnasında kızaklamasını engelleyip maksimum fren gücünün sağlanması için görev yapan bilgisayar kontrollü bir frenleme sistemidir.
1: Biliyor muydunuz?
2: Soğuk bir odada uyumanın kabus görme ihtimalini arttırdığını, tütünden sonra en fazla nikotin içeren bitkinin patlıcan olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: ÖSYM sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru, hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.

0: Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Sınava Doğru programıyla sizlerle birlikteyiz. Her cumartesi olduğu gibi stüdyomuzda değerli hocamız Aziz Soydan Develioğlu ile birlikte yine sınavlara dair konuşmalarımız olacak. Sorularımız olacak. Aziz hocamızdan bilgilerini alacağız. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim sizler.
0: Teşekkür ederiz. Biraz ara verdik. Öğrenci arkadaşlarımızı dinlendirdik. Şimdi hız kesmeden ben sorularımla yine sınava dair sizlere bir şeyler soracağım. Hemen şunu sormak istiyorum. Sınavlara az bir dönem kaldı. Sınava süre kalması demek, gerginliğin de biraz artması demek haliyle. Ben sınav öğrencisi değilim ama ben bile dışarıdan onu yaşayabiliyorum. Çünkü artık yaz dönemindeyiz. Sınavlara az kaldı. Öğrenciler genel olarak ne yapacaklar? Psikolojilerini nasıl sağlam tutacaklar? Nasıl hazırlanacaklar? Bu saatten sonra ne yapacaklar? Bunlarla ilgili neler söylersiniz?
1: Tabii ki. Öncelikle tabii ki sınava artık belki aylar öncesinde yine kısa zaman kaldı diyorduk ama şimdi artık çok kısa bir zaman kaldı. Ben kendi öğrencilerime, adaylara hep şunu söylüyorum bu süreçte. Çünkü özellikle şunu çalışın, bunu çalışın demekten çok zorlandığım kısım esas. Özellikle çalıştıkları konusunda şüpheleri olan adaylara bu konuda yardımcı olmak daha çok şu anda benden isteniyor. Çünkü bu saatten sonra bu vakitte özellikle şu kadar soru çöz, bu kadar matematikten, bu kadar Türkçeden çöz, şu kadar deneme çöz kısmından ziyade bunlar olmalı ama özellikle şimdiye kadar çalışan arkadaşlarımızdaki bazı sıkıntılar var. Bunun büyük bir çoğunluğu psikolojik. Sürecin verdiği, sürecin yarattığı sıkıntılar aslında. Yani bir konu eksiği, evet sıkıntı ama daha büyük sıkıntı konusu tam olan adamda bile var. Nedir o sıkıntı? Hiçbir şey bilmiyormuşum gibi. Sanki hiç çalışmamışım gibi. Ya da yapabilecek miyim acaba? Karıştırıyorum. Hala çok eksiğim var gibi. Netlerim istediğim seviyeye yükselmedi. En baştan başlayayım mı? Şimdiye kadar çalıştıklarım acaba boşuna mı gitti? Yansıtamıyorum. Bunların hepsi aslında baktığın zaman bir kısmı tabii ki gerçeklik. Özellikle uygulamalarda görüyordur kendisi de. Bir deneme sınavında, bir soru bankası çözümünde. Fakat bunların bence büyük bir kısmı aslında iyi çalışan arkadaş için söylüyorum bunu. Hüsnü kuruntu tabiri caizse.
0: Evet.
1: Çünkü sohbetimiz ederken tabii ki bizler yıllarca bu vakalarla karşılaşıyoruz. Sorduğumuz bazı nirengi sorular var, önemli sorular var. Onları sorduğumuz zaman anlıyoruz aslında. Mesela dün gelen bir soru, almış eline tarihte Türk İslam Devletleri, İslam Türk tarihi, onunla ilgili hocam konu çalışıyorum ben diyor uzunca ama konular yetişmiyor diyor ve bunu teste diyor döktüğüm zaman diyor yapamıyorum diyor, saatlerimi harcadım diyor. Şimdi aslında vakit daraldı. Tamam, KPSS, ön lisans ve orta öğretim biraz daha böyle sonbahar aylarında olacak bu sınavlar ama yaz bittikten sonra oluyor bu sınavlar. Fakat vakit dar. Bundan sonra artık şimdi başlayanlar için de geçerli bu, tekrar yapacaklar için de geçerli. Sil baştan dediğimiz şey doğru değil. Sil baştan sıkıntı verir. Bu sefer yetiştiremeyeceğim korkusuyla daha da sıkıntılı çalışırsın. Panik havasında çalışmak çok büyük bir problemdir. Sana bir şey katmaz. İnsan rahat çalışmalı. Rahattan kastım da aman olursa olur, olmazsa olmaz rahatlığı değil bu. Rahat çalışmalı. Dedim ki ya sen ne yapıyorsun? Türkistan devletlerine saatlerce zaman harcamışsın. Ben seninle bir şey paylaştım dedim. Nedir paylaştığım şey? Bu sorular, daha doğrusu konu dağılımına göre soru sayısı. Baktın mı son 5 yıl, son 10 yıl Türkistan devletlerinden kaç soru çıkmış? Şimdi vakit dar olmazsa Türkistan devletlerini teker teker, hem önemli isimler hem önemli devletler, siyasi, ekonomik hayat ne varsa ayrıntılı çalış. Full de düşünüyorsundur. Çok fazla, yani hedefin yüksektir. Atanmak istediğin kurum merkezdir. İyi bir kurumdur. KPSS minvalinde konuşuyorum. Baktığın zaman öyle bir vaktimiz yok. Öyle bir vaktimiz yoksa Türkistan devletlerinden soru hacmi nedir? İstatistikler yalan söylemez. Sürprizler olur ama aslı bellidir. Çok fazla büyük bir sapma olmaz. Bir iki tane soru çıkıyorsa ben niye bu kadar zaman ayırayım? Çalışma demedim. Bu kadar zaman ayırma dedim. Önemli yerlere çalışırsın. Bir kurgu. Yani Türkistan devletleri minvalinde hangi devletler başı çekmiş? Hangi devletlerin çok fazla parlak dönemi var? Bugüne kadar sorularda nerelerinden daha çok dem vurulmuş? Ona göre çalışırsın. İlerleyen zamanda bir tekrara pay bırakırsın. Uzun uzadıya çalışsan da zaten tekrar edeceksin. Özetini çalışsan da tekrar edeceksin. Ben niye saatlerimi harcayayım? Dağılma döneminden sonraya ağırlık ver dedim Osmanlı Devleti. İnkılap tarihine ağırlık ver dedim. Kurtuluş Savaşı dönemine ağırlık verdi.
0: Daha çok soru, daha çok soru geleceği
1: için.
0: Evet.
1: Ya da coğrafya için. Ekonomik coğrafyaya biraz daha ağırlık ver. Hı-hı. Şimdi dünyanın şekli hareketlerinden bir soru geliyorsa ben niye buna iki haftamı ayırayım mesela? Evet. Peki sene başında konuşsaydık derdim ki ya güzel planlı programlı yap. Hı-hı. Şu kadar hafta ayır derdim. Vakit dar. Evet. Bir ders değil, iki ders değil. Bunun tabii sadece dersleri de bitmiyor. Bunun ötesinde deneme sınava hazırlığım var. Bunun sonra bir tekrarım var. Ben özellikle adaylara şunu söylüyorum. İki unsur çok önemli. Bir, bundan sonraki süreçte kalan zaman, senin tabii vaktin de önemli. Kalan zaman azdır ama sen çok iyi değerlendirirsin, programını ona göre yaparsın. Hı hı. Kalan zaman azdır yine ama senin vaktin çok yoktur. O zaman o kalan az zamanın daha da özünde bir şeye bakarsın, programa. Yani senin 4 ayın vardır ama sen çok yoğunsundur. 2 aylık bir program. 2 ay 4 aya yayılmış bir programdır. Çok boşluğun vardır. 5 ayı 4 aya sığdıracağın bir program. Bunlar sen biliyorsun. Bir insan birkaç ay sonrasında ne olacağını bilir. Çalışıyorsan yine çalışacaksın.
0: Tabii.
1: İznini ayarlarsın, amenna. Çalışmıyorsan Allah göstermesin bir sağlık mallık sorunu olmayacaksa yine vaktin belli. Programını ona göre yap. Yani öncelikle her şeyin özü şu. Ben sil baştan çalıştırmıyorum şu anda adayları. Hı hı. Çalışın da demiyorum ben. Ama kalan süreyi kendi mesaine, kendi planlarına, kendi hayat şartlarına göre bir düzenle. Hı hı. Nasıl dağıtabilirsin? Sonra bunu neyle kesiştirirsin? En fazla soru çıkan yerler. En önemli konular, çalışılması gereken ağırlıklı konular. Bu tamam. Hı hı. Yine tekrara vakit bırak. Artık özet kitaplarla çalışma zamanına geldik. Tekrar doğru. Yapacaksan bile. Uzun uzadıya sayfalar dolusu kitaplara vaktimiz yok.
0: Evet.
1: Bunu şunda da görüyor. Türkçe'de biri bana ulaşmış. Hı hı. Kitap okusam olur mu? Sınav 1,5 ay sonra. Ya da birisi demiş ki 2,5 ay sonraki paragraf sorusu çok çıkacak olan DGS için hikaye, roman okuyayım mı? Hı hı. Artık o geçti. Bu saatten sonra roman, kitap, hikaye. Tabii buna benzer sorular zamanında da geldi. Hatırlarsın, hı hı. Belki yine hatırlatalım. Bir kamp dönemi. Aslında güzel de bir şey. Tırnak içinde bir şaka ama. Çünkü artık Yüce Allah'a ve kitabına kalmış bir durumu dem vuracak şekilde bir gün bir öğrencim dedi ki. Çok vakit daralmış. Hı hı. Son hafta kamptayız. Gelmiş, hiç çalışmamış, sıfır çalışma. Bana kitap önerin, kitap önerin. Hı hı. Çalışacağı ümidin de pek fazla yok. 80-90 kişi de beni dinliyor. Bir kitap önerim, kitap önerim. Kitap ismi vereceğim. Alması bir gün sürecek. Oturup başlaması bir gün sürecek. Kalmış 4-5 gün. O sürede o kitabı bitirecek. Hı hı. Dedim gözüm, önereyim dedim. Hacı Bayram'a gidiyorsun dedim. Ankara'dakileri bilir. Oradan bir tane kitabımızı, Kur'an'ımızı alıyorsun dedim. Onu okumaya başlıyorsun. Çünkü artık işimiz ona kalmış. Yani yaradan da tabii ki biliyorsunuz tevekkül dediğimiz bir şey vardır. Sen çalışmadın, duayla da olacak bir şey değil bu.
0: Tabii ki.
1: Yaradan çok büyük, hikmetinden sual olunmaz. Çalışana veriyor. Duayla da zaten bunu perçinleyince yağ gibi akıyor sınavlar. Dolayısıyla ben bu son süreçte kitap okumak, roman okumak, hikaye okumak bunlar olmaz. Paragraf kitabı çözeceksin.
0: Tabii.
1: Yani sene başında olsaydı, sene başında bile bazen diyorum ki ya bu bir süreçtir diyorum. Hiç ömründe kitap okumamış bir adama, roman yüzleşmemiş bir adama sınav için romanı oku demek de bana biraz şey geliyor. Süreçtir, insanlar
0: evet.
1: Okumalı bunlar.
0: Evet, evet.
1: Sınavlık değildir ki romanlar, hikayeler. Bunları önceden konuştuk ya, güzel bir dosttur. Rahatlatan bir dosttur, mutlu eden bir dosttur. Seni bir bulunduğun o sıkıntılı ortamdan bir uzaklara götüren dosttur. Hani bazen bir film izliyoruz da film 1,5 saat sürer, çok sürükleyici falan. Yani o anda salonda oturuyor muyuz, oturmuyor muyuz,
0: zamandan
1: ne bileyim.
0: Zamandan ve mekandan ayırıyor.
1: Aynen, insanı. Kitabında böyle bir özelliği kesinlikle. Var. Yani diyorsun ki çok kıntılıyım, çok kötü şeyler yaşadım. Bir rahatlayayım, daha doğrusu şu ortamdan 1,5 saat o sıkıntıdan kurtulayım dediğin bir dosttur seni. Yani dinler seni, sen onu dinlersin, o seni dinler. Dolayısıyla ben bir kişiye şimdi roman oku diyemem. Vakit bu kadar daralmışken bol bol paragraf çöz. Paragraf soru bankaları artık çok fazla var. Onlardan çöz. Bunu niye anlatıyorum? Özellikle adaylar hani birinci durum diye başlamıştım. İkinci durumu şimdi saklıyorum konuşmanın devamına. Bu saatten sonraki çalışmalar artık sil baştan değil. Önce de söylemiştik. Özetli kitaplar. Hatta şey vardır. Soru cevap, soru cevap, soru cevap. Al notunu. Küçük bir not defteri al yanına. Soru cevaplı. Böyle çok fazla piyasada böyle kitap da var. Hem de zevkli oluyor. Altını bir kapatıyorsun ya da gizli oluyor. Altta oluyor. Arka sayfada oluyor falan. Bir cevapla hemen arkaya bak. Hemen bak. Bitsin bak değildi, hemen bak. Bitsin bak dedim sene başındaydı. Şimdi hemen bak dedim. Notunu al dedim şimdi diyorum ben. Çünkü vakit var. Şimdi okuyorsun 50 soruyu. En son bakıyorsun. İlk cevapladığını unutuyorsun. Aklında doğru. Kalmıyor. Adım adım git. Yani bunu biliyorum, eminim dersin. Bir hayal kırıklığı olur. Tamam mı? Hı hı. Onu bir unutmazsın. Notunu da al tabii ki. Yani aslında bir nevi kendini sınava tabi tut. Oradan evet. Notlar al. özet çalışmalar yap. Hatta şunu söyleyeyim, piyasa artık bu konuda çok renkli.
0: Evet,
1: tavsiye ederim. Güzel. Öyle güzel kitap var. Mesela
0: gerçekten
1: coğrafya ve tarihte haritalı anlatımlar var. Evet. Haritalı anlatımlar çok önemli. O kadar önemli ki. Evet. Mesela harita soruları önemli. Tarihte belki bu kadar fazla harita yok ama şimdi bir Anadolu Selçuklu Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili bir soru gelmiş mesela. Bileceksin. Şimdi Anadolu Selçuklu Devleti Anadolu neresi? Büyük Selçuklu Devleti nerede kurulmuş? O zaman oradaki o akışı anlarsın. Bir soru olur. Nereden nereye olan bir gidişatla ilgili coğrafyayla birleştirilmiş bir soru olur. Anlarsın yeri buraymış, buraymış. Dolayısıyla bu noktada böyle kitaplar var. Hatta böyle kitap dikey değil de yatay.
0: Evet.
1: Sayfaları resim defteri gibi açılanlar. Şimdi çok artık güzel. O kadar çok çeşitli ki bunlarla çalışırım ben.
0: Çok cazip geliyor onlarla çalışmak.
1: Bir de şöyle renkli ya.
0: Evet.
1: Böyle küçük küçük özetli ya. Rengarenk yapmışlar ya. Çok etkili oluyor.
0: Görsel hafıza da insanın aklında
1: tabii ki,
0: kalıyor hocam.
1: Tabii. Hatta ben bir yere götüreyim. Bu konuda yetenekli olanlar. Mesela ben çok seviyorum. Ben de öyle çalışmalar yaptığım için söylüyorum. Ben bir dönem edebiyatla da uğraştığım için öğrencilerime bu konuda yardımcı oldum. Bu arada edebiyat da okudum. Her ne kadar açık öğretimde olsa. Şöyle bir şey. Edebi sanatlarla ilgili işte bir kübizmde

0: alıcı, özün özü olan kitaplar. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Bunu birkaç çapraz yaparsın. Bir hocanın unuttuğunu öbüründe görürsün. Üç tane özeti alırsın. Emin olun. O çok üç önemli. Özet o bir kitaptan daha az sürede biter.
1: Çok önemli. Evet.
0: Çünkü görüyorum mesela bir kitap 450 sayfa. Meşhur bir kitap. Üç tane özet kitap 100'er sayfadan, 150'şer sayfadan aynı onun kadar oluyor. O kadar oluyor.
1: Doğru.
0: O sürede üç kitap bitiriyorsun çapraz. Doğru. Bir de hızlı biter. Şey vardır ya 450'yi nasıl bitireyim dersin ama bu 150 mi bitecek? Birinci kitabı bitirdim. İkinci kitabı da bitirdim. Evet. Üçüncüyü niye bitirmeyeyim? Öbüründe birinci kitap daha bitmedi diyorsun.
1: Çok
0: çünkü
1: doğru.
0: 450 sayfa. Bunlar da aslında insanları etkileyen şeyler.
1: Evet hocam, motivasyon sağlıyor.
0: Motivasyon kısmında çok önemli. Ben böyle tavsiye ediyorum. İkinci durumda dediğimiz şey de esas o çok önemli. Bizim de sık dem vurduğumuz psikolojik süreci yönetme olayı.
1: Evet.
0: Bu süreçte başımıza gelen hoşlanmadığımız hem bedenimizi hem kafamızı yoran, bizi strese sokan, panik havası yaratan, kaygıyla devam ettiğimiz süreç. İşte bu aslında var ya, şöyle söyleyeyim, biraz önce anlattığım o güzel özetlerden çalışın, hikayeli şeylerden çalışın, kısa olsun, işte şuralar çok önemli, oradan çok soru çıkar dediğim şeylerden çok daha önemli.
1: Kesinlikle.
0: Sağlam bir kafayla, huzurlu bir kafayla, panik, kaygı, stres gibi şeyleri minimum seviyede yaşayan bir kafayla, tam tersini yaşayan bir kafa, emin olun bu süreçte çok farklı bir şekilde etkileniyor ikisi arasında. Birisi inanılmaz olumlu. Nedir o? Çalışırken şöyle çalışıyor. Emin ya da en azından ümitsiz değil. Kendini ümitsiz vaka görmüyor. O zaman ne oluyor biliyor musun? Çalışırken daha akılda kalıyor. Çalışırken daha da verimli oluyor. Okuduğunu anlıyor. Bir ümit de var ya, besliyor ya durmadan. Bir de panik, kaygı, stres gibi şeyleri anlık ya da ne bileyim bazı süreçlerde yaşıyor. Olacak, bakın ben onu sıfır diyemem. Olacak o bir kere.
1: Evet.
0: Ama oturduğu zaman güzel çalışıyor. Öbürünü düşünün. Oturmaya başlıyor. Ki o gün de sağlıklı. Rahat. Ortamı da evet. Uygun. Ama kafada yarım saat sonra, bu sene de mi olmayacak? Bir yarım saat sonra sanki çalıştıklarım boşa gidiyor. Bir yarım saat sonra netlerime bir türlü yansıyamadı. Bir yarım saat sonra ben bittim. Ya sonra sen zaten bitersin. Ondan sonra o kitap kapanıyor. Aman dünyayı ben mi kurtaracağım? Aman sonu ölüm mü?
1: Kabulleniş.
0: Yani sonu ölüm mü? Kimisi sonu ölüm, bittim ben diyen de var. Kimisi de kendini rahatlatmak. Ki yanlış bir rahatlatma. Sonu ölüm değil elbette ama yani bu senin aslında biliyorsun sonun ölüm olmadığını da sen kendince bunu
1: ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi diyor ya.
0: Aynen öyle. Ben burada adaylara şunu söylüyorum. Hiç kimseye diyemem ki, hani kusursuz insan olmaz. Bu noktada hepimiz, ben de dahil, yıllarımı verdim bu işe. 10 binlerce öğrenci yetiştirdim. Ben de bir sınav sürecine gidiyorsam ya da önemli bir şeyin finalindeysem, ben de elimin ayağımın dolaştığı zamanlar oluyor. Olmaz değil. Ama sonra kendime şunu söylüyorum. Diyorum ki belki benim cebim dolu. Ya da ne diyelim, kefem dolu. Çünkü ben zamanında bunlarla karşılaştım. Altından kalkmayı, o işi kotarmayı tecrübe ederek öğrendim. İlk başlara dönersek niye olmasınla başlamıştım. Yapanın, başaranın benden ne farkı var diye başlamıştım. Biraz uhrevi düşündüm. Allah güzel yaratmış. Biraz dünyevi düşündüm. Dedim ki yani yapanın benden biyolojik farkı da yok. Yapanın benden çok üstün meziyeti de yok. Çalışınca oluyor. Çalışmak herkese. Ama hocam o çalışmayı biliyor. Kardeşim, güzel kardeşim. O çalışmayı biliyor denen 4 saatte çalışıyor. Sen 6 saat çalış, çalışmayı az biliyorsun ya. Ya da 8 saat çalış. Onu yakalamaya çalış. Herkes muhteşem çalışır demiyorum. Herkes inanılmaz verimli çalışır demiyorum ben. Sen verimli çalışamıyorum diye hamallık ediyorum diyorsun. Ama ne yapalım, verimli çalışmayı bilmiyorsan birazcık hamallık edecek. Sonu güzel olsun. Sonu güzel olsun. Verimli çalışmayı öğrenmeye çalış. Verimli çalışmanın tekniklerini öğren, kendinde dene. Ama olmuyorsa da ben bittim, bıraktım çalışmayı deme. Evet. Fazla çalış. Fazla çalış.
1: Aynen.
0: O iki kere tekrar ediyorsa sen 3 kere tekrar et. O bir deneme çözüyor. Sen 2 deneme çöz. O 2 saat çalışıyorsa sen 3-4 saat çalış. O 200 soru çözüyorsa sen 250 soru çöz. Bunlar elinde senin. O etki yaratır mı? Yaratır. Niye yaratmasın? Sen dene. Sonuçta kişiler, adaylar,

0: Öğrenciler şunu düşünecek. Ben bu süreçte sadece çalışarak, sadece konu çalışarak, soru çözerek, deneme çözerek kazanırımı unutsunlar. Yok.
1: Çok doğru.
0: Çok, yok, öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir dünya yok. Hele bu süreçte, bu zamanda, sınavlarda birçok faktör var adayları etkileyen. Bir kere rekabet sınavı. Bir kere zaman sınavı. Bir kere aynı zamanda bu süreçte nefis sınavı. O kadar çok şey etken ki, kontenjanlarla ilgili sıkıntım olabilir. Daha iyi derece yapmak zorundasın. Düşündüğün yerin, atanma istediğin bir yerin belki de alımı olacak mı olmayacak mı durumları da var.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla ben bu süreçte özellikle adaylara bu çalıştıklarını sağlam kafayla, bu çalıştıklarını huzurlu bir ortamda, huzurlu bir kafayla çalışmalarını öneriyorum. Nasıl olacak o? Bir kere şu dönemde, en son yine bir başka öğrencime şunu söylemiştim. Bana yaptıklarını anlatıyor. Yani bu süreçte şu kadar soru çözdüm, takip ettiğim bir öğrencim. Fakat cümleleri hep şöyle bitiyor. Aslında belki de o kısmı söylemek için önceleri yazıyor. Yani bir paragraf yazıyor, son cümlesi önemli. Onun üstünü ben kızmayayım ya da ben bunu düşünmeyeyim diye süslediği bir yer. Aslında finaldeki şey ağzındaki baklayı çıkarıyor diyelim daha doğrusu. İşte duygularına yenik düşmüş, olmayacak olumsuz duygularına yenik düşmüş. Bir cümleyle final yapıyor. Şimdi dedim ki gözüm, duygularla çok yaşıyorsun. Bu sınavda duygularla, bu sınava duygularla hazırlanıyorsun. Ya, duygusuz insan mıdır? O duygudan bahsetmiyorum ben.
1: Evet.
0: Bahsettiğim duygu şu. Kazanacağımı da düşünme. Ben kesin kazanacağım. Nereyi kazansam? Nere olur bana? Ya düşünüyorum da şuradayım ben. Yok, bunu da yapma. Bak, olumlu güzel şeyi de söylüyorum. Şunu da yapma. Olmayacak. Geçen sene olmadı. Bu sene de olmayacak. Bence ben bu sınavı kazanamam.
1: Peki öğrenilmiş çaresizlik yaşayanlar için ne dersiniz?
0: Şimdi aslında şöyle,
1: denedi, çalıştı, yapamadı. Bir yerde yanlış yapıyor illaki ama.
0: Şimdi bir şey söyleyeyim. O kişi üzerinde şunu bilmem gerekiyor. Bir şeyi net başına, net söyleyebilmem için. Bu kişi bütün her şeyi, gerekleri yaptı mı? Bu bir. Ne kadar sabretti? Bu iki. Bugün bir kere en basit örnekleri var. Çok basit, dünyadan çok örnekleri var. Bugün hayatımızı kolaylaştıran, geçmişte bugün de, önümüze ne güzel sunulmuş bu özellikle dünyevi hizmetler, internetinden başla, yapay zekasından başla, geçmişe doğru bir yolculuk yap, telefonundan geç, bilgisayarından geç, daha da lüks olmayan şeyler, o dönem lüks olan şeyler bunlar, bir de lüks olmayan şeyler, bir kullandığımız bir lamba, ampul, yani elektriğe daha varmıyorum bile yani. Baktığın zaman bunlar, sanıyorlar mı ki özellikle bu öğrenilmiş çaresizlik içinde olanlar, yani bir kere denedi, iki kere denedi, üç kere denedi, dört kere denedi, öğrenilmiş çaresizliğe girdi ve bu işi bıraktı, bundan sonra da olmayacağını düşündü ve o icattan vazgeçti, o mucit, yok öyle bir dünya. Uğraşacaksın ama şöyle bir şey vardır, imkansıza oynamak, imkansıza yakını oynamak, böyle bir şey varsa, ki oluyor, inanılmaz şekilde oluyor. Yani şimdi biz kumaşı biliriz, biz de bir terziyiz. Tamam, evet. Ben öğrencinin kumaşını anlarım.
1: Sergen Yalçın diyor, biz de birileriyiz. Evet. Hocam.
0: Ben öğrencinin soru sorma biçiminden, cevap verme biçiminden, ciddi manada bakışlarından anlarım. Bunu biraz daha irdelediğim zaman, biraz daha derler ya, çocukluğuna indiğim zaman derler ya.
1: Evet,
0: birazcık hocam, onun o çalışma hayatına, geçmişine indiğim zaman anlarım ki o öğrenciden o bölüm olmaz. Şimdi biliriz. Evet. Kısa vadede olmaz ya da orta vadede olmaz. Uzun vadede neden olmasını ben de zorlarım. Ama biliyorum. Şimdi bu adamın öğrenilmiş çaresizliğe girmeden önce bir uyaranı olması gerekiyor. Çok basit. Hemen yönlendirme. Öğrenilmiş çaresizlik bu işin şeyi. Şeyde vardı, böyle tükenmişlik dediğiniz şey var. Tükenmeden önce bir yol ayrımına girse tükenmeyecek. Yani ben tükeneyim diye uğraşanlar da var. Kimileri tabii ki hastalık boyutundadır. Artık o yapacak bir şey yoktur onun.
1: Biraz savunma mekanizması gibi sanki. İnsan kendi içini rahatlatıyor böyle şeylere sığınarak.
0: Evet.
1: O da var.
0: Tabii. Aslında o daha çok da bu sefer de şimdi bizi dinleyenler içerisinde o sendromu ciddi
1: mal. Yok, bunu ben de yaşadım hocam. Yani öğrenci olan herkes bunları mutlaka bir giriyor. Yani çünkü diğer türlü kendinizi rahatlatamıyorsunuz. Böyle şeyleri söylemek hem daha afilli
0: tamam.
1: hem de daha kolay.
0: Çok güzel bir konu açıldı. Aslında bir nevi biraz önce konuştuğumuz konuya bir ara veriyoruz. Mola verirdim evet. ben. Öğrencilere derdim ki dersteyken hadi bir mola verelim dedim. Molada rehberlik yapardım. Hocam bunun neresi mola? Bir gidelim falan diye. İşte onun gibi bir mola olsun. Şimdi etrafımda da var benim. Ben de tam tersiyim. Tam tersi olanlar da hoşuma gidiyor açıkçası bu konuda. Şimdi bir hastalık tanısı var. Ama bu böyle bir artık kanunlaşmış şu gözükürse. Daha sonra şu gözükürse. Kan değerlerim bu olursa. İşte bazı kandaki bir miktarlar şu duruma gelmişse. İşte idrardır başka bir şeyin tahlillerinde her şey ortaya çıkmıştır. Sen busun derler. Ona rağmen bile çapraz testler yapılıyor.
1: Evet.
0: Tamam. Bizimkiler derken bu türdeki insanlar da bizim insanımız da en baştakini gördü ya daha evet. çok aşama var. Onlara daha varmamışım. Bu aşamayı görür görmez. Aha ben bu olmuşum. Öbürü var mı? O da olacak biraz sonra. Öbürü onu da bekliyorum. Ya bir dur. Gözünü sevdiğim bir dur. Madem orada oldum dedim. Bari ikinci yola gelecek diyorum. Gelmeden dön. O yola girme. O yolu lan çıkmak için bir yöntem bul. Tükenmişlik içinde. İşte öğrenilmiş çaresizlik içinde. Sen bile bile lades olduysan, o yola girmişin çıkmak istemiyorsan amenna. Ama tabii burada bireye yardımcı olmak gerekiyor. Bizler niye varız? Öğretmenler niye var? Rehberçiler niye var? Psikologlar niye var? Psikiyatlar niye var?
1: Evet.
0: Tabii başvuran olmazsa ağlamayana da emzik vermezler.
1: Aynen,
0: gideceksin.
1: Aynen.
0: Kendini evet. tanıyacaksın. Kendini tam tanıyamıyorsan bile etrafındaki o konuda uzman olmasa bile sendeki değişiklikleri fark eden insanlara bunu soracaksın. Annen olur, baban olur, arkadaşın olur, çok sevdiğin eşin olur, çocuğun olur, baban olur. Bir şekilde soracaksın. Bende bir değişiklik hissediyor musunuz? Ben bu aralar kendimi böyle hissediyorum mu? Bir sorarsın. Ondan sonra yardım istersin. Ya da kendine bir şüphede bir masaya yatırttırırsın. Dersin ki bende ne var? Bende neler olmuş? O kişi de görevi gereği, görevindeki yemini gereği, görevindeki o kabulleniş gereği der ki sana. Ya şöyle şöyle bunun ilerisi bu duruma varabilir. Gel şu meslek sana uygun değil ya da şu bölüm sana uygun değil ya da bu sınavdaki o hedefin sana uygun değil. Ben seni başka bir yere yönlendireyim. Geçmişte yönlendirmek zordu.
1: Evet.
0: Çünkü yelpaze geniş değildi. Bugün geniş. Çok istediğim bir mühendislik bilgisayar mühendisliği. Olmayacağı aşikar. Yazılım düşünüyorsun, olmayacağı aşikar. Yani uzun vadede olacak. Vaktin yok. Denemişsin. Sertifika programları var. Kendini geliştirebileceğin. O kadar çok. Hem de bu etkin sertifikalar var. Tamam. Kendini o şekilde geliştirebilirsin. Hocam diplomasız olmuyor. Ya araştırmamışsın ki. Diplomasız bazı sertifikaların çok değerli evet. halleri var. Çok değerli halleri var.
1: E-Devlet'te de var herhalde.
0: Tabii E-Devlet karşılığı var. Yani yelpaze geniş diyorum.
1: Evet.
0: Ya da bu meslek bazında. Yani bugün bizim çocuklarımıza, adaylara biçtiğimiz bazı meslekler için geçmişte neler söylüyorduk? İşte devlete sırtını dayarsın. Önü çok açık. Geleceği olan bir meslek. Hala yani 20 sene önce geleceği olan meslek, adam o meslek artık başa gelmiş, hala geleceği olan meslek diyoruz. Yani bu hiç mi düşmeyecek? Geleceği olan meslek. Bilgisayar geleceği olan meslek. Adamlar artık yapay zeka mühendisliği çıkmış, geleceği olan meslek evet. diye bilgisayar mühendisliği söylüyor. Geleceği mi kalmış 20 sene öncenin geleceğiydi. Gelmiş geçiyor. Öyle meslekler var ki bugün kıyıda köşede kalmış. Vallahi şunu söyleyeyim. Mesela para kazanmaksa yanında 5 tane bilgisayar mühendisi çalıştırır.
1: Evet.
0: Tamam. Mesele para kazan. Ya da şunu söyleyeyim. Aslında bir eğitimciden bunu duymak ne kadar doğru ama biraz işleri rahatlasın diye. Çünkü kendi çocuklarıma da bunu söylüyorum. Ya bazı yeteneklerim vardır. İnanılmaz böyle konuşma gücün renklisindir. Tamam mı? Eğitim programlarını öyle güzel sunarsın ki internette,
1: evet.
0: sosyal medyada. Ama bu bir şey olmasın. Yani eğlendirdim geçti. Eğlendirirken öğret. Öğretirken eğlendir. Bilgi ver. Çok güzel bir tarihimiz var.
1: Evet.
0: İnanılmaz güzel bir tarihimiz var. Türk tarihini anlat. Oradan da para kazanan çok arkadaş var. Tanıdıklarım da
1: evet,
0: var.
1: Evet var gerçekten.
0: Yani bunu bir şey olarak söylüyorum. Ya işte okuyamamış da bunu yapmış değil. Oku yine yap bunu. O da ayrı mesele. Fakat bir mesleğe ya da birkaç mesleğe bize biçilmiş... ya da herkesin gündemiyle olan meslekler için uğraşıyorsun olmuyor ya. Alternatifler ara. Kendi yeteneklerinin ölçüsünde bir şeylere bak. Geçen evi tadilat ettirdim. Orada bir usta geldi. Anlaşmamız var. O alanda, büyük alanda dinliyor beni. Oradaki kazancı hesapladı. Bir hafta boyunca çalıştı. Parayı hesapladı. Babasının maaşını hesapladı. Baba dedi, ben dedi bu mesleği mi yapsam dedi. Tamam mı? Şimdi dedim oğlum, o bunca yıl ustalık yaptı. Bugün onu kazanabilir. Ama önce neler çekti biliyor musun? Bilmiyorsun. Ama benim elimde bir bilezik olsun, kolumda bilezik olsun derler. Bu meşhurdur, bilirsiniz. Kolunda bir bilezik olsun dersin. Bugün usta olmaya çalışırsın. Yani bir işin en iyisini olmak diye bir cümle vardır. En iyisini yapmaya çalışırsın. Neden olmasın? Ama kafanda, hayalinde, şimdiye kadar düşündüğün bir şeyde, hani şey vardır ya, işte bütün her şeyi tükettiysen, girişimleri mahkemelerde falan vardır. Hepsini tükettiysen şu mahkemeye gidersin, onu tükettiysen bu mahkemeye. Avrupa İnsanlar Mahkemesi'ne gidebilmek için içerideki her şeyi tüketmen gerekiyor diye cümleyi tam hatırlayamadım ama var ya, her şeyi tükettiysen, uğraştın, didindin, olmadı, hayalindeki meslek için söylüyorum. Öğrenilmiş çaresizliğe girmeden önce de ki, baba olmadı. Ben boşa zorlamayayım, hala enerjim varken, hala bazı hedeflerim, hayallerim varken, ümidim varken, ben bir yol ayrımındayım, senden yardım istiyorum veya uzmandan yardım istiyorum diye kendini masaya yatırtırsın. Bu çok kolay bir şey ya. Dolayısıyla adaylara söyleyeceğim, yavaş yavaş sona geldik çünkü, adaylara söyleyeceğim en önemli şey, iki şey neydi? Bir tanesi, bu süreçte artık özetlerden kısa kısa, hikayeli, resimli, haritalı, özellikle böyle nokta atışı olabilecek, ağırlıklı çıkabilecek, çok fazla çıkmış yerlerden çalışırsın, bir rahatlarsın. Ondan sonra kıyıda köşede kalmış, az sonra çıkacak yerlere bakarsın. Çünkü o sırada büyük bir bütünü yedin, az bir şey kaldı ya, o gözüne gelmez, onu da yerim dersin. Ama sen küçüktür, çok uğraşıyorum, uğraşıyorum, uğraşıyorum, büyük dilim, nasıl yiyeceğim bunu diyorsun. O yüzden önce büyüğü bir bitir, çok çıkan yeri, önemli olan yeri bitir. Yani şöyle düşün, 100 soru, örnek veriyorum öyle olsun diye. 100 soruda 70 soru çıkacak yeri bir bitir, 30 soruya sonuna bak. Anlatabildim mi?
1: Aynen öyle.
0: Diğeri de bu süreçte, ne olursunuz, lütfen, lütfen, ümidiniz cebinizde olsun. Çok önemli. Bu sınava ümitli, umutlu hazırlanacağız. Kaygı, stres, panik gibi havalarda bir ufak hava değişikliği, bir konu değişikliği, bir ders değişikliği. Bunalmayın. İşin içine iyice zorlamayın. Arabayı zorlasın, bunalır, çalışmaz ya. Onun gibi zorlamayın. Bunun dışında duygularla çalışmayın. Duyguları, işte olacak mı, olmayacak mı duygularından bahsediyorum. Kesin olacak, yanlış. Kesim olmayacak, yanlış. Ya sen, ben bu şu örneği veririm, onunla bitirelim. Öğrencilerim sınava hazırlanıyor. İşte şurama olsa, burama olsa, yılın yarısında bundan bahsediyor. Ben de dedim ki, paranı biriktir. Paranı o an için hayalsizce, duygusuzca biriktir. Ama paranı iyi biriktir. Paran öyle bir hale gelsin ki, araba almak istiyorsun, İstediğin git arabayı al. Ama önce biriktir. Yani netlerinizi biriktirin, biriktirin, biriktirin, biriktirin. Sonra duygular konuşur. Olacak, olmayacağı o zaman değerlendirelim. Sen bu devirde, bu zamanda, sınava az kalmışken, olacak, olmayacak, olacak, olmayacak, seni strese sokar, paniğe sokar. Gerek yok. Ne olacak, ne olmayacak. Ben çalışacağım. Çalıştığımda netlerimi biriktireceğim. Konularımı, sorularımı biriktireceğim. Sonra o netlerle istediğim yeri yazacağım. Bu kadar basit. Önce biriktirelim. Diyeceklerim bu kadar.
1: Ağzınıza sağlık hocam.
0: Önemli bir konuyla
1: çok hızlı geçti. Devam sorularımı ederiz. Soramadım, bitiremedim ben yine.
0: Evet.
1: Ağzınıza sağlık. Çok ne teşekkür demek, ederiz hocam. Sınava Doğru programımızın sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Bu programın tekrar dinlemek isteyenler için gece yarısı 1.30'da Meteorolojinin Sesi Radyosu frekanslarında bizler tekrar sizlerle birlikte olacağız. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hepinize güzel, keyifli bir hafta sonu, güzel bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: ÖSYM sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 10, en yüksek 29 derece. Bilecik 9-25, Bursa 13-28, Çanakkale 16-27, Edirne 14-30, İstanbul 17-26, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-28, Sakarya 13-28, Tekirdağ 15-26, Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 9, en yüksek 23 derece. Aydın 16-32, Denizli 15-30, Kütahya 8-24, İzmir 17-31, Manisa 15-30, Muğla 12-27, Uşak 9-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 19-27, Burdur 12-26, Hatay 15-27, Isparta 11-26, Kahramanmaraş 14-29, Mersin 18-28, Osmaniye 15-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 22 derece. Ankara 10-23, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-25, Karaman 10-24, Kayseri 8-22, Kırıkkale 9-22, Kırşehir 8-20, Konya 10-24, Nevşehir 8-19, Niğde 9-21, Sivas 6-20, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölge geneliyle, pazar günü öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 28 derece. Bolu 9-23, Düzce 12-27, Karabük 10-24, Kastamonu 7-22, Zonguldak 15-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 11, en yüksek 24 derece. Artvin 7-17, Bayburt 3-18, Çorum 8-22, Giresun 14-21, Gümüşhane 5-19, Ordu 13-21, Rize 12-23, Samsun 14-21, Sinop 13-23, Tokat 10-22, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar Iğdır çevreleriyle, pazar günü bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en düşük 6, en yüksek 18 derece. Ardahan 0-12, Bingöl 8-22, Bitlis 6-16, Elazığ 8-25, Erzincan 7-20, Erzurum 2-16, Hakkari 9-21, Iğdır 10-26, Kars 1-15, Malatya 10-25, Muş 9-21, Tunceli 8-24, Şırnak 12-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 14, en yüksek 29 derece. Batman 11-28, Diyarbakır 11-29, Gaziantep 14-29, Kilis 16-29, Mardin 14-26, Şanlıurfa 16-30, Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, gece 12'den öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya parlamentosunda mevkidaşı Halla Aho'yla baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması, iki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması noktasında parlamentolar tarafından atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Kurtulmuş, Finlandiya'daki temasların ardından İsveç'e geçecek. Kurtulmuş, başkent Stockholm'de İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Kurtulmuş ayrıca İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nu ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu söyledi. Fidan, Türkiye ve Japonya'nın birbirini tamamlayıcı yetenekleri var ve karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği için güçlü bir potansiyel olduğuna inanıyoruz, dedi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde patlak veren yeni Ebola salgınında ölüm oranının %30 ila 50 gibi devasa bir seviyeye ulaştığını duyuran Dünya Sağlık Örgütü, bölgedeki silahlı gruplara acil ateşkes çağrısında bulundu. Salgının merkez üssüne destek ziyaretinde bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün yayılmasını durdurmanın mümkün olduğunu, ancak bölgedeki iç çatışmaların ve kitlesel göçlerin yardım çalışmalarını felç ettiğine dikkati çekerek, masum insanların önlenebilir bir hastalık yüzünden ölmesini engellemek için derhal insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Rus haber ajansı RIA'ya konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Boğaz'ın İran için özel jeopolitik öneme sahip olduğunu belirten Azizi, Hürmüz Boğazı, kara sularımızın ve coğrafyamızın bir parçası. Bu nedenle İran, Boğaz'la ilgili uygun gördüğü kararı alma hakkına sahip. Kimse bu hakkı sorgulayamaz, dedi. Rusya ile Çin'in her zaman İran'ı desteklediğini dile getiren Azizi, Çin ve Rusya dahil bizim için stratejik öneme sahip devletler, Hürmüz Boğazı konusunda özel muamele görecek ve elverişli koşullardan yararlanmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Ve spor, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabındaki İtalya Grand Prix Sprint yarışında 17. oldu. İtalya Grand Prix'si 31 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle 15'te koşulacak. Sıralama turunda kaza yapan milli sporcu yarışa 20. sırada başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Bolu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 1 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne ve Kırklareli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 2 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Gazi Huri. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim. Çok iyiyim, sağ olun.
1: Evet, hocam vakit ayırıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalıştığınızı biliyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Kibar davetiniz için memnuniyetle koşa koşa geldim.
1: Sağ olun efendim. Gazi Huri kimdir? Bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Söylediğiniz gibi ismim Gazi Huri. Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. İlk ortopediyle tanışmam 2003 yılında yine Hacettepe Üniversitesi'nde oldu. Bu süre içerisinde uzmanlık eğitimi tamamlayıp yaklaşık bir 2-2,5 yıl kadar da yurt dışı eğitim sonrasında tekrardan Hacettepe Üniversitesi'ne döndüm.
1: Evet. İyi ki dönmüşsünüz hocam.
2: Teşekkürler.
1: Bu sayede değerli bir hekimimiz daha olmuş oldu hocam. Dünyada ortopedi, ülkemizde ortopedi deyince ne anlamalıyız? Ortopedi böyle çerçevesinde bize anlatır mısınız?
2: Şimdi bu konuya geçmeden önce belki bir ortopedinin tanımını yapabilirim.
1: Evet.
2: Ortopedi nedir? Çünkü toplumda bunu birçok kere insanlar farklı telaffuz edebiliyor ama aslında kullanılması gereken kavram ortopedi kavramıdır. Ortopedi dediğimiz zaman iki kelimeden meydana gelen Latince bir kelimedir aslında. Orto, düzgün demek, pedi, çocuk demek. Amacı ilk bulunduğu dönemlerde, ilk çıktığı dönemlerde düzgün çocuk, pediatrik hastalara daha çok yönelmiş bir bilim dalı olarak yenilendi. Ama daha sonra zaman içerisinde dünyadaki gelişmelerle bu oldukça geniş bir yelpazeye büründü. Ve şu aşamada yaklaşık olarak ortopedi alt grubu dalını sayacak olursak neredeyse yaklaşık 6 ila 7 alt gruba ayrılmış durumda. Bunlar içerisinde dünyada artık bu da kabul görmüş ve bununla ilgili bir çok sosyal dernekler de kurulmuş durumda. Omurga cerrahisi bunun ayrı bir kısmını oluşturuyor. Spor cerrahisi ayrı bir kısmını oluşturuyor. Ayak cerrahisi, çocuk ortopedisi artık günümüzde ayrı bir branş dal olarak. El cerrahisi yeni bir yan dal ülkemizde de uygulanmış durumda. Kasikele sistemi tümörleri şeklinde oldukça geniş bir yelpaze içerisinde şu anda ortopedinin alt branşlarını sayabiliriz. Ülkemizde de Hacettepe Üniversitesi'nde biz şu aşamada bu branşlaşmayı çok net olarak gerçekleştirmiş durumdayız. 4 grup olarak çalışmaktayız. Bir grubumuz çocuk cerrahisi omurga ile ilgilenirken ben de şu anda içerisinde bulunmuş olduğum spor cerrahisi spor yaralanmaları ve el cerrahisi ekibinin bir parçası olarak işlerime devam etmekteyim.
1: Evet, ne kadar güzel. Hocam ortopedi aslında pek çok yaralanma, spor yaralanmaları ve diğer yaralanmalarla da uğraşıyor. Sizin en çok karşılaştığınız vakalar, omuzdan başlayarak şöyle başlayalım sohbetimize.
2: Tabii ki memnuniyetle. Özellikle benim ilgilendiğim alan, az önce de bahsettiğim gibi spor cerrahisi ile ilgileniyorum. Bununla ilgili yurt dışında Johns Hopkins Üniversitesi'nde de omuz cerrahisi ve omuz rekonstrüksiyonları üzerine de ekstradan çalışmalarım ve araştırmalarım oldu. Burada o yüzden özellikle omuz hastalarıyla ilgili belki biraz daha ayrıntılı bilgi vermek uygun olacaktır. Şimdi omuz hastası dediğimiz zaman her yaşta görülebilen 7'den 70'e toplumun her bireyini çok net olarak ilgilendiren problemlerle karşı karşıyayız. Çocukluk döneminde görülen bazı çocukluk dönemi hastalıklarının nörolojik hastalıklardan tutun, erişkin döneminde görülen travmalar, kırıklar veya instabilite dediğimiz omuz çıkıklarına kadar çok geniş bir omuz problemleriyle karşı karşıyayız. Günümüzde en sık poliklinik şartlarında görülen literatürde baktığımız zaman ikinci hasta şikayeti bazında ikinci en sık görülen hastalık bölgesidir omuz. Birinci sırada diz yer almaktadır. Ama son yıllarda özellikle dünyanın da bir global bir köy haline gelmesi nedeniyle, bilimin ve bilginin çok hızlı ilerlemesi nedeniyle, bulunan ve araştırılan paylaşımların çok yoğun bir şekilde bilgiye ulaşmanın kolay olması nedeniyle hastalıklar çok daha hızlı tarif ediliyor, yayılıyor ve bizim işimizi çok daha fazla kolaylaştırabiliyor. Bu omuz bölgesi ve spor cerrahisi de bunlardan biri aslında. Omuz bölgesinde aslında birkaç branşa ayırabiliriz omuz hastalıklarını. Bunlardan birincisi omuzun travma sonrası meydana gelen kırık veya çıkıkları, omuz ekleminin kırık veya çıkıkları olabilir. İkincisi halk arasında kireçlenme denilen omuz osteoartriti hastalıkları olabilir. Üçüncüsü de yine çok sık görmüş olduğumuz özellikle 50 yaş üstü bireylerde dejenerasyona bağlı olarak ortaya çıkan omuz çevresi kas yırtıkları olabilir. Bunlar içerisinde hepsi birbirinin içine girdiği gibi, aynı hastada görüldüğü gibi farklı farklı hastalarda teker teker de görülebilir. Ve bunların hepsinin tedavi modaliteleri birbirinden farklıdır. Özellikle omuz cerrahisinde omuz kas hastalıkları, kas yırtığına bağlı gelişen omuz hastalıkları toplumda, özellikle ülkemizde ev hanımlarının oldukça yoğun bir şekilde kollarını, omuzlarını kontrolsüzce kullanmaları, aşırı kullanıma bağlı yumuşak doku hasarı meydana getirmeleri, evet, bizim başlıca sorunumuz diye düşünüyorum.
1: O bir tek ev hanımlarında değil hocam, tüm çalışanlarda herhalde olabilen, bir de gidip çalışan hanımlar da haftasını ev işi falan yapıyorlar, her yeri açıp böyle, o zaman hemen omuzlarda,
2: kesinlikle
1: sırtta başlıyor ciddi sıkıntılar. Hemen kapınızı çalıyoruz. Hocam benim omzum tutuldu, yok boynum tutuldu, yok omzum şöyle oynatamıyorum.
2: Kesinlikle katılıyorum. Oldukça poliklinik dönemlerini oldukça yoğun bir şekilde teşkil eden yoğun bir hasta grubu aslında bahsetmiş olduğunuz hastalar. Tabii ki de bize gelmeden önce birçok tedavi modaliteleri de uygulanıyor. Ve bazı tedavi modaliteleri bizim işimizi zorlaştırabiliyor. Kulaktan duyma, yapılan bazı ilaçların sürülmesi veya yanlış alınan sargılamalar, bandajlar veya uygulamalar bazen bizim işimizi zorlaştırmıyor değil.
1: Mesela evde kendi başımıza aman omzum ağrıdı, hadi bir şey süreyim, bir şey yapıştırayım veya ovalatayım veya çektireyim, kuluncumu ovdurayım vesaire, bir sürü şey söylenir. Bunların tabii bu kadar vahim sonuçlar doğuracağını biz hiç bilemiyoruz. Ama demek ki gelirken neleri yapmayacağız hocam, sizden alalım.
2: Aslında yapmamız gereken en önemli olay bunlar içerisinde kulaktan duyma veya güvenmediğimiz veya güvenilirliği olmayan insanların söylemiş olduğu bazı önerilere çok fazla itibar etmemekten geçiyor aslında.
1: İşin uzmanı olmayan kimseyi dinlememek lazım.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum.
1: Konu komşuyu dinlemeyeceğiz. Vay omzum tutuldu, vay işte oynatamıyorum, ne yapacağım diye sormayacağız.
2: Çünkü benim yaklaşımımda aslında hani hastalık yoktur, hasta vardır ilkesi söz konusu. Benim için her hasta bir parmak izidir. Nasıl bireylerde 10 parmağımızın 10 izi birbirinden farklıysa ve kişilerde farklı, evet, gösteriyorlarsa, evet, hastalık da aynı şekildedir. Aynı hastalık, aynı travma, aynı iki farklı kişide aynı hasara neden olmaz. Kiminde %10 bir kas yırtığı meydana getirirken kiminde omzunu çıkarabilecek kadar ciddi problemler neden olur. Çünkü burada sadece bölgesel düşünmemek lazım hastayı. Hastanın genel eklem yapısını düşünmemiz gerekiyor. Hastanın genetik yatkınlığını düşünmemiz gerekiyor. Hastanın ailesel öyküsünü düşünmemiz gerekiyor. Beslenmesini, diyetini, psikolojik durumundan tutun. Birçok neden aslında kas iskelet sistemi, bu da omuzda bunlardan biri, hastalıkların önemli bir noktası. Hastaları konuştuğumuz zaman, hastayla karşı karşıya geldiğimiz zaman yapılan, benim gözlemlediğim en büyük problem, günümüz hekim arkadaşlarımızın da aynı şekilde, biz görüntüleme tetkiklerini tedavi etmeye çalışıyoruz. Biz MR'ı tedavi etmeye çalışıyoruz. Biz röntgeni tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama bu yaklaşım tamamen bizi yanlış yönlendirebilen, bazen yanlış tedaviler neden olan bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Biz öncelikli olarak hastayı dinlememiz gerekiyor. İyi bir muayene etmemiz gerekiyor ve muayene sonrasında görüntülemeler bizim için sadece bir yol gösterici olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada hasta değerlendirmesi, hastanın eğer bu yaralanmasına bağlı, söylesinde söylemiş olduğunuz gibi işte sağdan soldan kulaktan duyma işlerle yapmış olduğu bazı yanlış aktiviteler varsa,
1: belki derinleştiriyor değil mi?
2: Tabii ki, mutlaka. Omzum ağrıyor diye, tabii, yaklaşık 15 gün omzunu askıya aldıktan sonra toplumda görülen donuk omuz hastalığı sayısı o kadar çok ki.
1: Çok ilginç hakikaten.
2: Yani omuz, ben hani bazı eklemlere böyle bir karakter veriyorum. Omuz eklemi benim için nankör bir eklemdir.
1: Enteresan hocam.
2: Evet.
1: Böyle konuşulduğunu ben de duymamıştım. İlgiyle dinliyorum bir taraftan sizi.
2: Çünkü çok naif, çok zeki bir eklemdir. Ama doğru yaklaşmazsanız sizi nankörlük yapabilir.
1: Neredeyse omzumla konuşasın geldi yani hocam, öyle bir anlatıyorsunuz
2: ben,
1: ki.
2: Ben her hastamın omzuyla konuşuyorum.
1: Evet, ne kadar güzel.
2: Yani bu donuk omuzla gelen çok basit, evet, bir yırtık, bir 10-15 gün yanlış bir tedavi nedeniyle ihmal edilmiş bir donuk omuzla geliyorsa, yaklaşık bir işte 2-3 hafta içerisinde iyi bir rehabilitasyon programıyla tedavi edilecek omuzlar 6 ay 1 yıla kadar ciddi, belki de cerrahiye gidebilecek boyutlarda tedavi etme şanssızlığına, evet, uğrayabiliyor. O nedenden dolayı bence birinci

0: Ama eğer o hastalığı siz aynı boyutta ele almayıp son end stage dediğimiz son raddede tedavi etmeye kalkarsanız, herkes için bu kimine manevi, kimine maddi, kimine zamansal külfet oluyor.
1: Her açıdan iş büyüyor.
0: Evet,
1: değil mi? Hem
0: kesinlikle.
1: Maddi hem zaman olarak dediğiniz gibi.
0: Kesinlikle.
1: Onun için başında daha sorunun hemen
0: çözmek
1: size ulaşmak lazım.
0: Var. Onun dışında yine tabii omuz kas yırtıkları çok ciddi bir problem. Ama bununla birlikte aslında son yapılan araştırmalar omuz ekleminin bundan yaklaşık bir 40-50 yıl önceki makalelerde üst ekstremite dediğimiz üst uzvumuzun, kollarımızın yük taşımadığı, yük taşımayan bir eklem olduğu yönündeydi. Bizim yükümüzü sadece bacaklar, dizler ve kalça eklemi ve omurgamız taşıyor diye yayınlanıyordu. Ama son yıllarda yeni bir trend bu. Üst ekstremite, omuz ekleminin de yük taşıyan bir eklem olduğu. 21. yüzyıl yaşam koşullarına adapte olabilmek için omuz ekleminin, kol ve dirsek ekleminin de artık yük taşıyabilecek kadar güçlü ve şiddete maruz kaldığı gösterilmiş. Bunlar içerisinde değişen hayat koşulları, ilk etapta, ilk dönemdeki insanlarla karşılaştırdığımız zaman bizim alışkanlıklarımız çok değişti. Biz artık oturarak iş yapmaya başladık. Oturarak iş yaptığımız zaman dirseğimizi masaya yaslıyoruz ve o dirseğimizin etkisiyle omuzumuza devamlı farkında olmayan bir yük bindiriyoruz aslında. Aslında omuzumuz oturduğumuz zaman bizim dizimizden çok yükümüzü taşıyor.
1: Her halükarda çalışıyor o zaman. Şimdi
0: evet.
1: Omuza ben farklı bakmaya başladım. Evet. O neler çekiyormuş meğer bizden omuz.
0: Aynen. Bunu da düşünmek gerekiyor. Bu nedenden dolayı omuzun kireçlenme hastalıklarının insidansı, sıklığı da arttı son yıllarda.
1: Evet.
0: İlk tabii ki Fransızlar bu konuda 1950'li yıllarda omuz osteoartrit dediğimiz omuz kireçlenmesiyle ilgili çok başarılı çalışmalar ve artroplasti protez dizaynları geliştirdiler. Ama son özellikle 2003 yılından itibaren normal omuz anatomisi bozulmuş omuz ekleminde ters omuz protezi uygulamaları başladı. Bu daha yaklaşık Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanması FDA onayından sonra yaklaşık sadece 10-11 yıldır. Bu şu anda ülkemizde de sık uygulanmaya başlandı. Bununla ilgili bizim kliniğimizde de, Hacettepe Üniversitesi'nde de araştırmalarımız, çalışmalarımız, ameliyatlarımız devam etmekte.
1: Sizin de var çalışmalarınız hocam, değil mi?
0: Evet. Bu konuyla ilgili yurt dışı yaklaşık 10'a yakın araştırma ve derleme makalelerimiz var. Ve arttırmaya devam ediyoruz. Çünkü az önce dediğim gibi dünya artık global bir köy. Ve bu köyde artık bilgiyi, bilimi ulaşmak ve bilgi geliştirmek hem zor hem kolay. Kolay çünkü imkanlarımız arttı. Zor çünkü çok fazla kompetisyon var. Doğruyu bulmak ve doğru mesajı vermek bence burada çok önemli. Yapacağımız bütün uygulamalarda. Gerek hastalarımızla olan ilişkilerimizde, gerek hekim arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde.
1: Evet, hekim arkadaşlarımız deyince değerli hocam Mahmut Nedir Doral hocama da sevgilerimizi yollayalım. Kendisi hakikaten örnek kişiliğiyle, örnek hocalığıyla her zaman saygımızı, sevgimizi kazanmıştır. Hocamın bu anlamda bu camiaya verdiği hizmetler de hakikaten çok büyük.
0: Hocamın sayısız hizmetleri olduğuna hiçbir şekilde şüphemiz yok.
1: Gizli değer hocam.
0: Kesinlikle ben şiddetle katılıyorum.
1: Evet.
0: Özellikle genç jenerasyona vermiş olduğu değer.
1: Değil mi? Eğitime yaptığı katkı.
0: Çok büyük.
1: Hocam bir de o cihazlara falan da çok o kadar zarif davranıyor ki mecbur geriden gelen de öyle. Mesela tek tek o kıymetli lenslere falan yaklaşım, değil mi, size tek tek onları gösterişi?
0: Kesinlikle.
1: Hocamızı sevgiyle buradan selamlayalım.
0: Sevgiyle selam,
1: evet,
0: ve saygılarımızı iletiyoruz.
1: Hocam
0: buradan
1: biraz da bu kapalı cerrahiden bahsedelim mi?
0: Tabii ki. Cerrahi günümüzde ikiye ayırabiliriz. Açık cerrahiler ve minimal invazif. Az invazif, az zarar veren cerrahiler diye. İşte sizin söylemiş olduğunuz kapalı cerrahiler az zarar veren cerrahilere giriyor. Şimdi cerrahi nasıl zarar verir? Normalde hasta iyi olmak için ameliyat oluyor ama burada bir zarar söz konusu var. Tabii ki de var. Çünkü biz o hastalıklı bölgeye ulaşıncaya kadar normal dokuları da uygun bir şekilde kat etmemiz gerekiyor. İşte burada kapalı cerrahi, artroskopi dediğimiz veya endoskopi dediğimiz kapalı küçük yaklaşık 1 veya 2 santimetrelik kesilerden açtığımız portal dediğimiz bölgelerden yerleştirdiğimiz kameralarla eklem içini görüntülüyoruz.
1: Görüntülüyorsunuz ve omuzda, örneğin omuz problemlerinden bahsediyoruz.
0: Omuz,
1: bir dolu işlem yapıyorsunuz.
0: Çok işlem yapıyoruz.

0: hakikaten şu anda omuzla ilgili yaklaşık işlemlerin %90-95'i kapalı cerrahiyle gerçekleştiriliyor.
1: Bu da hastalar için çok büyük bir şans aslında hocam, değil mi?
0: Bu avantajını şöyle özetleyebilirim size. Birincisi, hastanın ameliyat sonrası ağrısı neredeyse çok minimal seviyelerde oluyor. Rehabilitasyon çok daha hızlı oluyor. Hastanın hastanede kalış süresi çok daha kısalıyor. Hastanın işine dönme süresi çok daha hızlanıyor. Hasta memnuniyeti çok daha fazla oluyor. Artı omuz bölgesi çok göz önünde olan bir bölge olduğu için estetik kaygılarını da burada dile getirmek istiyorum. Omuz cerrahisinde özellikle bayanlarda kapalı cerrahisiyle yapılan bölgelerde hemen hemen hiç iz kalmadan omuzdaki o büyük problem çözülebiliyor.
1: Tabii çok önemli hocam. Yani kapalı cerrahi zannediliyor ki yalnızca işte genel cerrahide apandektomi veya işte safra kesesi ameliyatları kapalı yapılır. Halbuki cerrahinin her yerinde, hem de ortopedi gibi böyle omzunuzda, işte dizinizde veya ayak bileğinizde çok böyle girilmeyecek minnak yerlerde
0: tabii
1: bile
0: ki
1: ciddi operasyonlar yapabiliyorsunuz.
0: Tabii ki biz omuz için, diz için kullandığımız 4,5 milimetrelik skoplar,
1: evet,
0: el bilek için kullandığımız 2,5-2,7 milimetrelik,
1: evet,
0: çok naif, kibar,
1: evet,
0: ince skoplarla görüntülüyoruz. Sadece eklem görüntülemiyoruz aslında. Yine Sayın Mahmut Nedim Doral hocamın da büyük literatüre katkıları olduğu aşil tendon problemlerinde de aynı şekilde şu anda endoskopi yardımlı tedaviler dünyada popülerize oldu.
1: Evet.
0: Sadece ekleme girmiyoruz, tendonları da görüyoruz. Eş zamanlı olarak yine bizim Hacettepe Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz omuz çevresi sinir sıkışmalarında tarif etmiş olduğumuz yeni bir bölge, yeni bir teknikle kapalı olarak omuz çevresi sinir sıkışmalarını gevşetebiliyoruz. Yani bunu eklem cerrahisini kapalı, ama biz onun bir üst basamağına daha çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun içerisinde kas, tendon, yumuşak dokular, sinir, nöroskopi, bunların hepsini dahil etmeye çalışıyoruz.
1: Hocam bizler de çok şanslıyız böyle sizi dinleyince. Hem çok yenilikçi, hem uygulamada hakikaten çok iyi düzeyde, hem de teknik alt donanımda hakikaten az buz bir şey değil. Bunda hocamızın desteğiyle ciddi işler yapıyorsunuz.
0: Kesinlikle, kesinlikle. İşimizi öncelikli olarak karşılıksız seviyoruz.
1: Evet. Bu omuz problemleri başka hangi meslek gruplarında görülüyor hocam? Neler öneriyorsunuz? Benim aklıma yüzücüler geldi ama siz ev hanımlarından bahsettiniz.
0: Aslında
1: sporcularda mı daha çok
0: aslında
1: sanki?
0: Aslında bunu ikiye ayırabiliriz. Yani birincisi sedanter yaşam güden bir popülasyonda, az önce bahsettiğim popülasyon. İkincisi de profesyonel veya sporla ilgilenen, kreasyonel anlamda da sporla ilgilenen bireylerde olabiliyor. Özellikle sporcularda omuz ayrı bir başlık. Ayrı bir tez konusu, ayrı bir kitap. Hangi sporlarda? Ülkemizde çok yaygın değil ama beyzbolda çok
1: evet,
0: ciddi omuz problemleriyle karşılaşıyoruz. Onun dışında Türkiye'de veya Avrupa kıtasında handball, özellikle omuz problemlerinde, omuz çevresi, biceps tendonu dediğimiz pazı kasını meydana getiren tendonun kemik içerisine, kemik üzerinde yapışma bölgesinin kopmaları şeklinde kendini,
1: evet,
0: gösteren problemlerle olabiliyor. Dediğiniz gibi yüzme, atıcılık, bunların hepsi basketbolda daha çok omuz çıkıklarıyla karşılaşıyoruz. Ülkemizde yine az da olsa futbol müsabakaları sırasında alınan daha çok travmatik omuz problemleri, kırıklarla daha çok karşılaşıyoruz. Ama tabii ki de sporun vazgeçilmez bir parçası omuz bölgesi. Ne yapıyorsanız yapın, hani sporu siz ayakla da oynasanız, elle de oynasanız sonuçta vazgeçilmez bir bölge olduğunu söyleyebilirim. Bununla ilgili birçok konferanslar da düzenleniyor. Konuşmacı olarak katılmış olduğumuz konferanslar da var bu konuyla ilgili olarak. Spor cerrahisiyle ve omuz problemleriyle ilgili. Belki ülkemizde hani az önce söylediğim gibi biraz daha basket ve handball alanına bu konuda yönlendirmek ve sadece bence sporcu eğitimi ayrı bir başlık olabilir. İkincisi antrenör eğitimi de olması gerekiyor. Bu spor yaralamaların engellenmesi ve bilinçlendirilmesiyle ilgili.
1: Evet hocam, hiç aklımıza gelmeyen çok önemli bir açı bu da. Çünkü onların çalıştırıcıları antrenörler. Onlar iyi bir eğitim almalı ki, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Sporcuyu kollayarak.
0: Kesinlikle. Hani çok sık artık bir gelenek haline gelmiş ve çok ciddi ve güzel işler yaptığını düşündüğüm kulüp masörleri şu aşamada çok etkili rehabilitasyon uyguluyorlar sporculara. Hani o teknik ekibin ve aynı şekilde, aynı ciddiyette bilinçlendirmesinin çok bu problemleri önleyeceğini kesinlikle düşünüyorum.
1: Evet, aslında bu böyle pek çok ayağı olan düzgün yapmaya kalkarsak ve her ayağın ayrı bilinçli olması gereken, iyi olması gereken bir alan.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Burada hani bununla ilgili belki bir parantez açabilirim. Mevcut sporcunun bilinçlendirilmesi, sporcunun genetik yapısının incelenmesi, genetik yapısı incelenen sporcunun hangi spora daha uygun olduğunun bilinmesi şu anda mümkün.
1: Ne kadar güzel.
0: Hani şu an için tarif edilmiş 93 gen lokusu var insan vücudunda. Ve bu gen lokuslarının olup olmamasına göre veya kombinasyonlarına göre sizin hangi sporu yapacağınız, daha doğrusu hangi spora daha iyi yatkın olduğunuzu şu
1: evet.
0: aşamada yurt dışındaki genetik laboratuvarları size bir karne gibi sunabiliyor. Şunu diyor, sizin X, A, B, C geniniz mevcut. O yüzden siz dayanıklılık gerektiren sporlarda daha başarılı olabilirsiniz. Siz iyi bir dağcı olabilirsiniz ama iyi bir sırıklı atlamacı olamazsınız diyor size.
1: Evet hocam, hani böyle konservatuvarlarda çocukları yönlendiriyorlar ya, hani sen flütü iyi yaparsın işte ağız yapısından dolayı, yok sen violonseli iyi yaparsın, yok sen keman iyi yaparsın, onun gibi.
0: Kesinlikle.
1: Ne kadar güzel.
0: Kesinlikle, ama burada da etik sorunlar devreye giriyor. Bunu önceden yapmak acaba bir genetik doping mi diyorlar diye konuşuluyor, sorular çıkıyor. Çünkü hani bu işin sanatsal kısmını, sporun sanatsal kısmını, doğasını her anlamıyla iyi bir sporcu yetiştirmek için onun fark edilmiş olması, başarılarının gözlenmiş olması ve o bağlamda yönlendirilmiş olması, sıfırdan alınması şu anda çok daha ilgi çekici ve kabul edilir bir yaklaşım. Hani siz böyle bir ön inceleme yaparsanız o zaman hani 3-5 basamağı atlamış oluyorsunuz. Sporcuyu ve kişiyi ve o değeri keşfetme basamağını, o sanatsal basamağı atlamış oluyorsunuz. O
1: yüzden heyecan kısmı mı hocam tırpanlanmış
0: kesinlikle,
1: oluyor?
0: Ama kesinlikle.
1: Böyle işte bir. Ne bileyim, mesela doktor hangi alana daha yatkınsa işte ileride belki onlar da çıkacak. Hangi branşta daha iyi olacak? Belki hevesi farklı yerde ama yeteneği farklı yerde, hangisini tercih, onu da kişiye bırakarak yapılabilir belki. Ülkelerin geleceği için çok aslında güzel bence.
0: Aslında evet, dediğiniz
1: profesyonel
0: gibi,
1: anlamda çok var. Güzel.
0: İşte her profesyonel olan etik olmuyor.
1: Heyecanı
0: maalesef.
1: Kaçacak diyorsunuz.
0: Evet.
1: O da ilginç hakikaten.
0: Evet, evet.
1: Öyle düşünmemiştik biz tabii. doğduğu andan itibaren o şekilde yönlendirilecek bu durumda.
0: Evet, evet. Yani ana rahminden doğar doğmaz veya örnekleme alınıp kişinin hayatının çizilmesi.
1: Peki daha
0: ne
1: sonra onu yapmak istiyorsa
0: acaba?
1: Yapamaz mı? Yapar aslında.
0: Tabii ki de yapar. Tabii ki de yapar.
1: Profesyonelden daha iyi yapıyorsa da o tarafa kayar ayrıca.
0: Kesinlikle. Her değer yerini bulur.
1: Değil mi?
0: Yani sadece sabretmeyi bilmek lazım.
1: Evet hocam, ağzınıza sağlık. Süremiz bitti. Daha konuşacağımız çok şey var aslında. Ben size sormak istediğim böyle notlarım var. Bir dahaki sefere inşallah.
0: İnşallah.
1: Yine
0: inşallah.
1: Sizi konuk etmek isterim. Katıldığınız için, vakit ayırdığınız için ben teşekkür ediyorum.
0: Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun Gazi hocam.
0: Büyük şerefle katıldım.
1: Sağ olun,
0: teşekkürler.
1: Gazi hocam.
0: Sağ olun.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bir Şifa Niyeti'nin daha sonuna geldik. Bu haftaki uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Gazi Huri idi. Kendisiyle omuz problemleriyle ilgili sohbet ettik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.
2: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir

ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönemi trafik yoğunluğu ve alınan güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trafik denetimlerindeki temel hedeflerinin cezalandırmak değil, korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, açıklamasında, "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır." ifadelerini kullandı. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son tarih 1 Haziran Pazartesi. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler hafta sonu E-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 12 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Buna göre açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 12 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent katıldığı Reagan Ulusal Ekonomi Forumu'nda Amerika Birleşik Devletleri-İran arasındaki gelişmeler ilişkin açıklama yaptı. Bessent, Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran'a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran'la bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu açıkladı. Ve spor. Handball Adventure Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 31 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Lig'de playoff ve playout etapları 10. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Buna göre playoff'ta saat 16'da Spor Toto Altın Post Giresunspor, saat 18'de Beşiktaş Nilüfer Belediyespor, playout'ta ise saat 13'te Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, playoff etabının 8. haftasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: istese.
1: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina az bulutlu 21, Belgrad az bulutlu 15, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Helsinki parçalı bulutlu 2, Kiev sağanak yağışlı 8, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Madrid az bulutlu 20, Moskova sağanak yağışlı 7, Paris parçalı bulutlu 21, Priştine parçalı bulutlu 10, Roma parçalı bulutlu 18, Saraybosna parçalı bulutlu 6, Sofya az bulutlu 10, Tiran parçalı bulutlu 15, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 6, Viyana parçalı bulutlu 14, Zürih parçalı bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman açık, en düşük 15 derece. Aşgabat az bulutlu 23, Astana az bulutlu 17, Bağdat açık 24, Bakü sağanak yağışlı 15, Bişkek az bulutlu 16, Duşanbe açık 18, Kabil az bulutlu 11, Kerkük az bulutlu 20, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam açık 13, Tahran az bulutlu 23, Taşkent açık 21, Tiflis parçalı bulutlu 10, Tokyo parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu en düşük 18 derece. Kahire açık 19, Melbourne ve New York sağanak yağışlı 11, Montreal sağanak yağışlı 8, Sydney sağanak yağışlı 12, Washington parçalı bulutlu 12 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 11 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gümülcine parçalı bulutlu 14, Kırcıali parçalı bulutlu 10, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Köstence az bulutlu 12, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Podgorica parçalı bulutlu 15, Selanik parçalı bulutlu 14, Şumlu parçalı bulutlu 9, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Valkaneş parçalı bulutlu 12, Zenitsa parçalı bulutlu 10, Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 17, Girne mevzi sağanak yağışlı 20, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 16, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 14 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: O Hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmış.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

bana yeter. Bir sabah güneşim ol, bu ümit bana yeter. Artık

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 10, en yüksek 29 derece. Bilecik 9-25, Bursa 13-28, Çanakkale 16-27, Edirne 14-30, İstanbul 17-26, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-28, Sakarya 13-28, Tekirdağ 15-26, Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 9, en yüksek 23 derece. Aydın 16-32, Denizli 15-30, Kütahya 8-24, İzmir 17-31, Manisa 15-30, Muğla 12-27, Uşak 9-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 19-27, Burdur 12-26, Hatay 15-27, Isparta 11-26, Kahramanmaraş 14-29, Mersin 18-28, Osmaniye 15-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 22 derece. Ankara 10-23, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-25, Karaman 10-24, Kayseri 8-22, Kırıkkale 9-22, Kırşehir 8-20, Konya 10-24, Nevşehir 8-19, Niğde 9-21, Sivas 6-20, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölge geneliyle, pazar günü öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 28 derece. Bolu 9-23, Düzce 12-27, Karabük 10-24, Kastamonu 7-22, Zonguldak 15-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 11, en yüksek 24 derece. Artvin 7-17, Bayburt 3-18, Çorum 8-22, Giresun 14-21, Gümüşhane 5-19, Ordu 13-21, Rize 12-23, Samsun 14-21, Sinop 13-23, Tokat 10-22, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar Iğdır çevreleriyle, pazar günü bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en düşük 6, en yüksek 18 derece. Ardahan 0-12, Bingöl 8-22, Bitlis 6-16, Elazığ 8-25, Erzincan 7-20, Erzurum 2-16, Hakkari 9-21, Iğdır 10-26, Kars 1-15, Malatya 10-25, Muş 9-21, Tunceli 8-24, Şırnak 12-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 14, en yüksek 29 derece. Batman 11-28, Diyarbakır 11-29, Gaziantep 14-29, Kilis 16-29, Mardin 14-26, Şanlıurfa 16-30, Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, güneyinde öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinde batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, yer yer 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya parlamentosunda mevkidaşı Halla Aho'yla baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması, iki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması noktasında parlamentolar tarafından atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Kurtulmuş, Finlandiya'daki temasların ardından İsveç'e geçecek. Kurtulmuş, başkent Stockholm'de İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlén'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Kurtulmuş ayrıca İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nu ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu söyledi. Fidan, Türkiye ve Japonya'nın birbirini tamamlayıcı yetenekleri var ve karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği için güçlü bir potansiyel olduğuna inanıyoruz dedi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde patlak veren yeni Ebola salgınında ölüm oranının %30 ila 50 gibi devasa bir seviyeye ulaştığını duyuran Dünya Sağlık Örgütü, bölgedeki silahlı gruplara acil ateşkes çağrısında bulundu. Salgının merkez üssüne destek ziyaretinde bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün yayılmasını durdurmanın mümkün olduğunu, ancak bölgedeki iç çatışmaların ve kitlesel göçlerin yardım çalışmalarını felç ettiğine dikkati çekerek, masum insanların önlenebilir bir hastalık yüzünden ölmesini engellemek için derhal insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Rus haber ajansı RIA'ya konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Boğaz'ın İran için özel jeopolitik öneme sahip olduğunu belirten Azizi, Hürmüz Boğazı, kara sularımızın ve coğrafyamızın bir parçası. Bu nedenle İran, Boğaz'la ilgili uygun gördüğü kararı alma hakkına sahip. Kimse bu hakkı sorgulayamaz dedi. Rusya ile Çin'in her zaman İran'ı desteklediğini dile getiren Azizi, Çin ve Rusya dahil bizim için stratejik öneme sahip devletler, Hürmüz Boğazı konusunda özel muamele görecek ve elverişli koşullardan yararlanmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Ve spor, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabındaki İtalya Grand Prix Sprint yarışında 17. oldu. İtalya Grand Prix'si 31 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle 15'te koşulacak. Sıralama turunda kaza yapan milli sporcu yarışa 20. sırada başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz-Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Bolu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 1 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne ve Kırklareli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 2 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.

0: Kemik iliğin aklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvurun. Size ihtiyacı olanlara yaşama şansı verin.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 10, en yüksek 29 derece. Bilecik 9-25, Bursa 13-28, Çanakkale 16-27, Edirne 14-30, İstanbul 17-26, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-28, Sakarya 13-28, Tekirdağ 15-26, Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 9, en yüksek 23 derece. Aydın 16-32, Denizli 15-30, Kütahya 8-24, İzmir 17-31, Manisa 15-30, Muğla 12-27, Uşak 9-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 19-27, Burdur 12-26, Hatay 15-27, Isparta 11-26, Kahramanmaraş 14-29, Mersin 18-28, Osmaniye 15-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 22 derece. Ankara 10-23, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-25, Karaman 10-24, Kayseri 8-22, Kırıkkale 9-22, Kırşehir 8-20, Konya 10-24, Nevşehir 8-19, Niğde 9-21, Sivas 6-20, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölge geneliyle, pazar günü öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 28 derece. Bolu 9-23, Düzce 12-27, Karabük 10-24, Kastamonu 7-22, Zonguldak 15-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 11, en yüksek 24 derece. Artvin 7-17, Bayburt 3-18, Çorum 8-22, Giresun 14-21, Gümüşhane 5-19, Ordu 13-21, Rize 12-23, Samsun 14-21, Sinop 13-23, Tokat 10-22, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar Iğdır çevreleriyle, pazar günü bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en düşük 6, en yüksek 18 derece. Ardahan 0-12, Bingöl 8-22, Bitlis 6-16, Elazığ 8-25, Erzincan 7-20, Erzurum 2-16, Hakkari 9-21, Iğdır 10-26, Kars 1-15, Malatya 10-25, Muş 9-21, Tunceli 8-24, Şırnak 12-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 14, en yüksek 29 derece. Batman 11-28, Diyarbakır 11-29, Gaziantep 14-29, Kilis 16-29, Mardin 14-26, Şanlıurfa 16-30, Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, güney ve güneybatıdan, doğusunda sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, güney ve güneybatıdan, güneyinde öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Haziran Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönemi trafik yoğunluğu ve alınan güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trafik denetimlerindeki temel hedeflerinin cezalandırmak değil, korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, açıklamasında, "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır." ifadelerini kullandı. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son tarih 1 Haziran Pazartesi. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler hafta sonu E-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 12 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Buna göre açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 12 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent katıldığı Reagan Ulusal Ekonomi Forumu'nda Amerika Birleşik Devletleri-İran arasındaki gelişmeler ilişkin açıklama yaptı. Bessent, Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran'a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran'la bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu açıkladı. Ve spor. Handball Adventure Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 31 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Lig'de playoff ve playout etapları 10. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Buna göre playoff'ta saat 16'da Spor Toto Altın Post Giresunspor, saat 18'de Beşiktaş Nilüfer Belediyespor, playout'ta ise saat 13'te Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, playoff etabının 8. haftasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina az bulutlu 21, Belgrad az bulutlu 15, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Helsinki parçalı bulutlu 2, Kiev sağanak yağışlı 8, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Madrid az bulutlu 20, Moskova sağanak yağışlı 7, Paris parçalı bulutlu 21, Priştine parçalı bulutlu 10, Roma parçalı bulutlu 18, Saraybosna parçalı bulutlu 6, Sofya az bulutlu 10, Tiran parçalı bulutlu 15, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 6, Viyana parçalı bulutlu 14, Zürih parçalı bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman açık, en düşük 15 derece. Aşgabat az bulutlu 23, Astana az bulutlu 17, Bağdat açık 24, Bakü sağanak yağışlı 15, Bişkek az bulutlu 16, Duşanbe açık 18, Kabil az bulutlu 11, Kerkük az bulutlu 20, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam açık 13, Tahran az bulutlu 23, Taşkent açık 21, Tiflis parçalı bulutlu 10, Tokyo parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu en düşük 18 derece, Kahire açık 19, Melbourne ve New York sağanak yağışlı 11, Montreal sağanak yağışlı 8, Sydney sağanak yağışlı 12, Washington parçalı bulutlu 12 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 11 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gümülcine parçalı bulutlu 14, Kırcıali parçalı bulutlu 10, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Köstence az bulutlu 12, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Podgorica parçalı bulutlu 15, Selanik parçalı bulutlu 14, Şumlu parçalı bulutlu 9, Tarakliya gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Balkaneş parçalı bulutlu 12, Zenitsa parçalı bulutlu 10, Gazimogosa mevzi sağanak yağışlı 17, Girne mevzi sağanak yağışlı 20, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 16, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 14 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 10, en yüksek 29 derece. Bilecik 9-25, Bursa 13-28, Çanakkale 16-27, Edirne 14-30, İstanbul 17-26, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-28, Sakarya 13-28, Tekirdağ 15-26, Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 9, en yüksek 23 derece. Aydın 16-32, Denizli 15-30, Kütahya 8-24, İzmir 17-31, Manisa 15-30, Muğla 12-27, Uşak 9-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 19-27, Burdur 12-26, Hatay 15-27, Isparta 11-26, Kahramanmaraş 14-29, Mersin 18-28, Osmaniye 15-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 22 derece. Ankara 10-23, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-25, Karaman 10-24, Kayseri 8-22, Kırıkkale 9-22, Kırşehir 8-20, Konya 10-24, Nevşehir 8-19, Niğde 9-21, Sivas 6-20, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölge geneliyle, pazar günü öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 28 derece. Bolu 9-23, Düzce 12-27, Karabük 10-24, Kastamonu 7-22, Zonguldak 15-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 11, en yüksek 24 derece. Artvin 7-17, Bayburt 3-18, Çorum 8-22, Giresun 14-21, Gümüşhane 5-19, Ordu 13-21, Rize 12-23, Samsun 14-21, Sinop 13-23, Tokat 10-22, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar Iğdır çevreleriyle, pazar günü bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en düşük 6, en yüksek 18 derece. Ardahan 0-12, Bingöl 8-22, Bitlis 6-16, Elazığ 8-25, Erzincan 7-20, Erzurum 2-16, Hakkari 9-21, Iğdır 10-26, Kars 1-15, Malatya 10-25, Muş 9-21, Tunceli 8-24, Şırnak 12-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 14, en yüksek 29 derece. Batman 11-28, Diyarbakır 11-29, Gaziantep 14-29, Kilis 16-29, Mardin 14-26, Şanlıurfa 16-30, Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, güney ve güneybatıdan, doğusunda sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, güney ve güneybatıdan, güneyinde öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Haziran Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya parlamentosunda mevkidaşı Halla Aho'yla baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması, iki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması noktasında parlamentolar tarafından atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Kurtulmuş, Finlandiya'daki temasların ardından İsveç'e geçecek. Kurtulmuş, başkent Stockholm'de İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlén'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Kurtulmuş ayrıca İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nu ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu söyledi. Fidan, Türkiye ve Japonya'nın birbirini tamamlayıcı yetenekleri var ve karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği için güçlü bir potansiyel olduğuna inanıyoruz, dedi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde patlak veren yeni Ebola salgınında ölüm oranının %30 ila 50 gibi devasa bir seviyeye ulaştığını duyuran Dünya Sağlık Örgütü, bölgedeki silahlı gruplara acil ateşkes çağrısında bulundu. Salgının merkez üssüne destek ziyaretinde bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün yayılmasını durdurmanın mümkün olduğunu, ancak bölgedeki iç çatışmaların ve kitlesel göçlerin yardım çalışmalarını felç ettiğine dikkati çekerek, masum insanların önlenebilir bir hastalık yüzünden ölmesini engellemek için derhal insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Rus haber ajansı RIA'ya konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Boğaz'ın İran için özel jeopolitik öneme sahip olduğunu belirten Azizi, Hürmüz Boğazı, kara sularımızın ve coğrafyamızın bir parçası. Bu nedenle İran, Boğaz'la ilgili uygun gördüğü kararı alma hakkına sahip. Kimse bu hakkı sorgulayamaz, dedi. Rusya ile Çin'in her zaman İran'ı desteklediğini dile getiren Azizi, Çin ve Rusya dahil bizim için stratejik öneme sahip devletler, Hürmüz Boğazı konusunda özel muamele görecek ve elverişli koşullardan yararlanmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Ve spor, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabındaki İtalya Grand Prix Sprint yarışında 17. oldu. İtalya Grand Prix'si 31 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle 15'te koşulacak. Sıralama turunda kaza yapan milli sporcu yarışa 20. sırada başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Bolu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 1 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne ve Kırklareli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 2 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Teşekkür ederiz.
1: Evet, bir ağır alayla başladık, bakalım. Evet. Daha çok Orta Anadolu mu okuyorsun sesin rengine uyup? Ha?
2: Genelde evet. Ben aslında rock kültürüyle büyüdüm küçüklükten beri. Yani daha doğrusu türkülerle yetiştim ama bir dönem lise çağımda rock, Anadolu rock icra ettim. Hı-hı. Çok fazla. Hani derler ya, insan günün sonunda hep özünü bulur. İşte tilkinin döneceği yer Kürkçü dükkanıdır. Ben de döndüm, dolaştım, aradım kendimi, buldum. Tekrar Türkiye'ye yöneldim. Ağırlıklı olarak evet Orta Anadolu okuyorum. Ama tabii Türklerimiz bizim hepimizin olduğu için hepsini seslendirmek istiyorum ve seslendirmeye çalışıyorum. Biraz da böyle hani Doğu yöresinden belki birkaç eser geçiyorum. Geçmişliğim var.
1: Şey mi belki? Doğru, Anadolu rock derken bir şey çalıyor muydun?
2: Evet, çalıyordum.
1: Gitar çalıyordum.
2: Gitar çalıyordum.
3: Aslında Can'ın sosyal medyada kendi sayfasında ilk böyle birazcık daha sesini duyurduğu zamanlar eline gitar alıp böyle şarkılar, türküler söylediği bir tavrı, tarzı vardı. Birazcık daha böyle Anadolu rock tarzına yakın. Ama tabii sonradan birazcık daha böyle Türkiye'ye dönmeye başladı olay. son zamanda da Haldun abi, biliyorsun bizim hep kaygılarımız vardı eskiden beri. Sizin nesilde aslında bu daha fazlaydı. Ya işte gençlerimiz Türk halk müziğinden uzaklaşıyor, bizim kendi kültürümüzden uzaklaşıyor diye. Ben de o kaygı içerisindeydim işin açığı. Bir eğitimci olarak, işte Güzel Sanatlar Lisesi'nde çalıştım bağlama öğretmeni olarak. Öğretmen olarak çalışıyorum hala. İşte normal okullarda da görev yapıyoruz. Gerçekten kültürel anlamda büyük bir yozlaşma ve dejenere olma durumu var. Ancak işte öyle gençlerimiz çıkıyor, öyle arkadaşlarımız çıkıyor ki işte Can gibi ya da ne bileyim benim Güzel Sanatlar'la yetiştirdiğim birçok öğrencim var. Onlar gibi. Dışarıda başka okullarda yetişen arkadaşlarımız var. Yine mesela Ankara'da son yıllarda açılan güzel okullarımız oldu. Oradaki öğrencilerimizle gördükçe gerçekten ben umutla bakıyorum ve çok güzel, çok iyi işini yapan öğrencilerimiz, arkadaşlarımız, artık meslektaşlarımız diyeyim, yetişiyorlar
1: tabii,
3: yani.
1: Yetişecekler tabii. Yani bu bir
3: bayrak
1: bir şeyler yapıldı, yatırımlar yapıldı. Bunların sonuçları da alınacak mutlaka.
3: Evet.
1: Çilekeş grubunu duydun mu?
2: Evet.
1: Onun solistiydi benim oğlum işte, Görkem. Ondan sonra şimdi mesela Görkem türkü olmadı. O da ilk Cura'yla falan başlamıştı küçükken. Ama şimdi onun kendi yaptığı alternatif müzikler yapıyor. İşte kendi bestelerine bakıyorum. Ama o bizim seslerin izleri orada aynen duruyor yani. Hiç ne olursa olsun o tip bir evde büyüdü, belli oluyor yani. Anlatabildim
2: evet,
1: mi yani?
2: Benim hikayem böyle biraz kısa kısa anlatıldı eserlerin arasında.
0: Lütfen dinliyorum.
2: Doğduğum evde babam müzisyen, annem ev hanımı. Babam düğünlere giderdi. Kendi işi, mesleği farklı ama ara sıra hafta sonlarında işten geldiğinde falan düğünlere giderdi.
1: O ne çalıyordu ya da?
2: Babam klavye çalar, söyler. Piyanist, şantör. Beni de götürmeye başladı yanında. Küçük bir darbukam vardı benim. Teneke darbuka, mavi filmli. Evet. Ben onu alırdım. Babam bana verirdi. İşte öğretti bana tumsaka, işte civciv çıkacak, kuş çıkacak. 2-4'leri, 8-8'leri böyle oynaları, halayları çalabileceğim şekilde öğretti. Ben alıyordum o darbukayı, ortaya geçiyordum, vuruyordum. İşte oradan bağış çalıyordum.
1: Yağmur gibi para geliyordu.
2: Evet. Babamın önüne döküyordum, geri geliyordum böyle. Para verin, para verin gibi böyle çalıyordum. Dolduruyorlardı, tekrar getiriyordum, babamın önüne döküyordum. Sonra babam işte bana oradan, o zaman atıyorum 500 liraysa 5 lira para veriyordu. Harçlığımı çıkartmış oluyordum. Ben çok mutlu oluyordum. O zaman çok devasa paralar.
3: Madem aldım. Böyle bu şeylerin var, özelliklerin var. Bizim programlarda niye yapmıyorsun bunu?
2: Ardından bu 5-6 sene daha devam etti. Çok alakasız şey olacak ama ben sonra futbola yöneldim. Bir 5-6 sene böyle bir kalecilik yaptım. O dönemi hiç anlatmaya gerek yok. Şu anda alakası yok ama orada çok güzel anılarım, deneyimlerim oldu. Ardından 13-14 yaşımdayken babam evde bağlama çalarken ben de bağlama çalmak istiyorum dedim. Ama ben sağlak çalıyorum, babam solak çalıyor. Gittik bağlama aldık bir tane. Babam bana bağlama öğretecek. Neyse böyle kendi kendime kurcalarken bir türkü çıkarttım. Dedi ki çalabiliyorsun işte bilmeden, hani ilk defa yapmama rağmen. Ardından klavyeye tuttu beni. Klavye çalmaya başladım kendi kendime, hiç bilmediğim şekilde. Onu izlediğimi anlamış. Oradan öğrenmiştim ben. Sonra bir eğitim aldım kısa bir dönem. Ardından Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavına girdim ve kazandım. Burada da profesyonel müzik kariyerim başlamış oldu aslında. 9. sınıfta lise 1'deyken işte arkadaşlarım çok sosyaller, işte müzik yapıyorlar, dışarı çıkıyorlar, sahne alıyorlar falan. Ben dedim ki bu işi yapmak istiyorum, gitar aldım bir tane. Harçlıklarım biriktirdi. İki haftalık harçlığımı biriktirdim, bir tane gitar aldım. Kılıfı falan da yok hiç. Dedim ki ben sokak müziği yapacağım. Oradan dedim kılıf parasını falan çıkartırım. Gitar aldım. İkinci günden kılıf parasını çıkarttım. Kılıf aldım bir de. Sonra bu işi bir 6 sene yürüttüm ben. Sokak müziği ve metro vagonlarının içinde müzik yaptım. Hala da YouTube'da videolarım vardır. Değil alkışlanmak müzik yaptım diye. Ben müzik yaptım diye şikayet edildim. Zabıtalar tarafından işte götürüldüm de. Hani böyle başıma istemediğim bir sürü olay geldi. Ama günün sonunda kendimi çok çok hayal edemeyeceğim yerlerde buldum. Şu an burada bu mikrofona konuşuyor olmak bile benim için aslında bir başarı simgesi. Çünkü ben bundan 10 sene önce benden en fazla sokak müzisyeni olur herhalde deyip böyle üzülüp ağlayıp eve gidiyordum. Şimdi yani o gözümde canlandıramadığım şeyler gerçek olmaya başladı. Şimdi de benim için çok büyük olan hayallerin aslında çok uzakta olmadığını ve aslında biraz uğraşsam, biraz çabalasam ve biraz da böyle güzel insanları tanımış olsam çok yakın olabileceğini hissediyorum, düşünüyorum. Hikayem böyle, şu anda böyle devam ediyor. Yani o 6-7 yıllık sokak müziği kariyerinden sonra kafelerde müzik yaptım, barlarda müzik yaptım. Kendi rock grubumu kurdum. 2 sene dayanabildim onlara. Çünkü bir isim bulmak zorundaydı. Kendi adımla ilerleyemediğim için bir baş yoktu. Hani herkes bir baştı. Dağıldı, olmadı. Dedim ki ben Türkiye'ye geri dönmek istiyorum yani. Çünkü özüm bu. Beni çağırıyor bir şeyler. Ve tekrar döndüm. Ve döndüğümde de kendimi hiç hayal edemeyeceğim yerlerde buldum. Murat Hocam tesadüfen tekrar tanışmış olduk onunla. Yollarımız kesişti. Evet. Onu ben lisedeyken takip ediyordum sosyal medyadan. Diyordum ki inanılmaz bir adam, inanılmaz bir bağlamacı ve bugün aynı orkestrada beraber sahne alma şansı yaşadım.
0: Ne mutlu.
2: Yakaladım ve benim için çok özel yani öyle şeyler.
3: Evet, estağfurullah, sağ olasın canım. Benim için de öyle. Aslında olayın eğitim bilimleri açısından yaklaşımını hemen söyleyecek olursam, buyurun, gizil öğrenmeyle başlayan bir yolculuk bu. Yani evdeki olan müzikten gizil öğrenmeyle başlamış, daha sonra bir aşka, sevdaya dönüşmüş bu olay. Bizim evde de var çünkü aynısından. Ben biliyorum, benim 10 yaşındaki oğlum var. Benim eşim de müzik öğretmeni. Piyano dersleri veriyor mesela. Evde birisine piyano dersi veriyor. Bakıyorum işte piyano dersi biten çocuk gidiyor. Mert piyanonun başına geçiyor. Bakıyorum piyano dersinde çalınan parçayı Mert çalıyor. Tabii. Ya bu şey aslında hani ne gibi söyleyeyim? Bir ölçü birimini hani gözünde kestirebilmek gibi. Sesleri duyup o aralıkları keşfetmek aslında hani müzik kulağı denilen olay da bu. Ondan sonra istediği her enstrümanda da o ses aralıklarını yansıtarak çalabilir ya da öğrenebilir. Ondan sonraki olay bir rehberin eşliğinde teknik olarak ince ayrıntıları öğrenmek olacaktır.
1: O zaman senin için geçerli değil.
0: Benim için de niye öyle bakıyorsun? Değil ama olsun, sonradan da olabilirdi. Ben başka bir şey söyleyecektim yani. Hemen bana laf attı.
3: Yok, bence yani yolda düzgün adımla yürüyebilen, yani en azından ritim duygusu olan herkesin ben bir enstrüman çalabileceğini düşünüyorum.
0: Ya, o ritim derken beni yani, kastetti hocam da.
1: Bu yalanı ben de çok öğrenciye söyledim zamanında.
0: Oldu size yayınlar falan diyecekken. Şimdi siz onu derken aklıma şey geldi. Şimdi diyoruz ya hani niye doktorun çocuğu doktor oluyor? Niye benim çocuğum okumuyor falan? İşte ondan galiba değil mi? Evet. O zaman cahildim, dünyanın rengine kandım.
2: Çok manidar oldu.

bekleyen gurbettir bu gece. Yüreğini daya, sevdanı koy kapının ardına. Bir düşmez kale olsun incecik bedenin. Dua bil, dilinden düşürme kavuşma ahdımızı. Gözün yolda, gözün hep yolumda olsun. Öyle bir bak ki

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Sahnede böyle mi bitiriyor?
2: Yani evet.
1: Şeyi alkışı götürüyor değil mi o zaman?
2: Tabii.
0: Ya bak bu ekip güzel bence. Sen şimdi beni hor gördün ya, hor görme kardeşim derler ama neyse.
1: Nasıl yani?
0: Cancığım ben darbuka çalıyorum, çok amatörüm. Darbuka çalınıyordur herhalde sahnede
2: tabii
0: değil
2: ki,
0: mi?
2: Tabii ki.
0: Var mı darbukacınız?
2: Var ama gönderebiliriz. Siz başlayabilirsiniz. Demiş,
0: çok memnun çok... değilsiniz.
3: O pozisyonda bir boşluğumuz olabilir.
0: Duymaz. Yani
2: size, size her zaman yer, yerimiz açık hocam.
0: Tamam beni de eğitirsiniz. Ne olacak hocam yani?
2: Hiç problem yok.
0: Canla olabiliriz. Birlikte eğitin beni de.
3: Zaten hocam aslında insanlar sahnelerde eğitiliyor. Yani
0: değil mi?
3: Okul bize
0: hatırlıyorum.
3: Hani tekniğini bu işin öğretiyor. Tekniğini öğretiyor ama yani 20 yıl okul okumuş bir insanı ilk defa sahneye attığın zaman el hayat titreyebiliyor.
2: Tabii. Ama ayrı bir tecrübe.
3: Yani 10-15 yıl, 20 yıl sahne yapan bir insan hiçbir yerde korkmaz, heyecanlanmaz, utanmaz. Çünkü kaç kişinin önüne çıkmış artık. Her halini görmüş insanların. O da insanlar da onun her halini görmüş. O yüzden tecrübe orada aslında başlıyor.
0: Doğru.
3: İşin mutfağı, evet okul ama işin tavası ve pişirdiğimiz yerde sahneler diye düşünüyorum ben.
0: Evet ben tekniğimi aldım. Söylüyorum 6-7-9 ay aldım galiba ama şu an biraz unutmuş olabilirim. Ama sahneyle birlikte toparlanabilirim. Bak değişik bir şey de olur. Bir abla sahnede darbuka çalıyor. Paraları ben toplarım ya, alırım yani.
1: Sen toplaman lazım zaten.
0: Ben toplayacağım.
2: Yani işte. Evet öyle değil mi Haldun abi? Sen tabii
1: en çok sen toplayabilirsin.

0: Başka bir şeye bağlayacağım.
1: Yani şöyle dediğim gibi programın başında, yani hayal edemeyeceğim yerlerdi buralar benim için ve şu anda burada olmak bile benim için bir hayal. O yüzden yolumdan da memnunum, yolculuğumdan memnunum, yoldakilerle kilerden memnunum. Burada yola çıktığım arkadaşlarım, abilerim, hocalarım, herkesten memnunum çok şükür.
0: Evet, ve çok görev düşüyor değil mi? Bu evet. kadar sorumluluk omuzlarında olması gerekiyor. Bu kadar takipçi, bu kadar kültür, her şeyden önce kültüre vereceğin emekten dolayı. Nedir hayallerin? Evet, buradasın şu an. Kültür adına nedir hayallerin?
1: Benim kültür adına hayallerim. Evet. Ben öncelikle Türkiye'nin 81 ilinde kendi adıma konserler vermek istiyorum ama... halk konserleri, ücretsiz konserler. Yani benim de hiçbir şekilde ücret almayacağım, halkın da ücretsiz şekilde gelip o türküleri, sevdiği türküleri dinleyebileceği konserler yapmak istiyorum.
2: Sazlara ver yani.
3: Ha, ben de onu diyecektim ya, sazlara ver.
0: Tabii. Yani,
1: yani şöyle yani. Onun için belli bir yerde olmam gerekiyor ve o yere geldiğim zaman bu projeye atılmak istiyorum. Ekibimle anlaşıp diyeceğim ki atıyorum 100 konser. Ne zamana kadar? 1 yıl içinde, 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde biz 100 konser vermiş olacağız. Bir şehirde 2 kere belki ama o şehrin de en ucra köşelerinde. Yani atıyorum İstanbul'da Harbiye'de konser vermek değil de Doğu'da atıyorum 3000 nüfuslu, 2000 nüfuslu bir köyde, bir ilçede, beldede konser vermek benim için daha tatmin edici. Çünkü oradaki gördüğüm ilgi, alaka ve oradaki hoşgörü benim için çok daha motive ve tatmin edici olacaktır. Aynı zamanda oradaki imkansızlıkları da göz önünde bulundurarak hani maliyetine konserler vermek isterim aslında. Yani kendim ses sistemine de, işte sahneye de, oradaki tekniğe de, işte rodilerimize de, sazlarımıza da kendi cebimden paralar ayırmak.
0: Ve her şeyden önemlisi, bence bir abla olarak söylüyorum, oradaki seni örnek alacak, belki bu yolda ilerleyecek, kültür adına yapacağın en güzel şey odur tabii.
1: Oralara da değineceğim. Buradan
2: rodi orada... falan diyor yalnız.
3: Yalnız şu anda da bizim rodimiz var. Öyle var mı? Öyle şey vizyonlu düşünüyor. O çok hoşuma gidiyor, canın bu bakışı.
2: Rock'tan gelme şeyler, rodiler falan.
1: Evet. Oradan da tanıştığım çocuklar, işte örnek aldı, örnek alan beni ve beni çok işte bu yolda ilerlemek isteyen, idol almak isteyen çocukları da bir okulda toplayıp bir kültür merkezi gibi, onların yaşayabileceği bir lojman tarzı küçük bir apartman dairesi bile olabilir. Belli sayıda illerden çocukları toplayıp onlarla bir orkestra kurup ya da onlarla birlikte ayrı ayrı onlara orkestra kurup, söyleyen varsa söyleyen orkestra kurup onları da böyle Türkiye'ye mal etmek istiyorum. Sonrasında da bunu da bir belgeselle taşlandırıp artık bana müsaade demek istiyorum. Yani bu yolculuğu.
2: Nereye müsaade?
1: Artık büyük ihtimalle bu hayal benim için hani 60'ımda 65'imde gerçekleşmiş olacaktır. Belgesel dahil edersek.
3: Yok canım, o kadar uzaklara gitme yani. Şu an bahsettiğin hayallerini şu anda yaşadığın sürece bakacak olursak.
0: Değil mi?
3: Onları da yani ben 5-10 yıl içerisinde gerçekleştirebileceğini düşünüyorum.
0: 23 yaşında sıra
3: çok uzak şeyler değil.
1: Tabii yani şimdi bu konserler vermiş olmak, bunların her birini kayda almak, bunları depolamak, arşivde tutmak, orada tanıştığım çocukların her birinin ismini almak, onları arşivde tutmak, onları çekmek, onları işte kalacağı yerlere ayarlamak, onların eğitimlerini vermek, hocalarını, mali bütçesi falan filan derken ben bulurum. Oo, 50 yaşım, 55 yaşım.
0: Güzel bir hayal. Çünkü detayına kadar yani detaylandırılmış bir hayal. Ben üstün körü değil, detaylandırılmış bir hayal gerçekleştirecektir diye düşünüyorum Murat Hocam, değil mi?
3: Ya tabii ki çok güzel şeyler bunlar. Aslında en önemlisi buradaki şu... bence bir kültürümüzü aktarma anlamında yani genel olarak Türk halk müziğimizi, bizim yaşam tarzımızı, bunları aktarabilmek adına gerçekten güzel düşünceler. Zaten aslında sahnede olan insanları da böyle kenarlardan ya da ne bileyim dediğiniz gibi sosyal medyadan birileri takip ediyor, izliyor, onu örnek alıyor. Şu anda da Can o konuda da bir hizmet ediyor yani.
0: Ediyor, evet gördüm.
3: Kendi yaşından ufak arkadaşlarımıza falan da yardımcı olmuşluğu vardır. Bu yaşta olmasına rağmen şu an kaç yaşındasın?
1: 22.
3: 22 yaşında ama koca bir yüreği var. Gerçekten yaptığı işlerle güzel yol kat ediyor bakalım. Bu bahsettiği hayallerin de ben kısa sürede kavuşacağını düşünüyorum. Yani ben... yakın zamanda ülkede Can Üzüm ismini çok duyacağız gibi hissediyorum.
0: Bana da öyle geliyor yani, o yüzden dedim darbuka falan. Bir de bak söyleyeceğim, ben aynı zamanda sunuculuk yapıyorum. Heyecanım falan yok yani, sahnede heyecanlanmam yani, o sıkıntı da olmaz.
1: Güzel, bakalım bir proje yapabiliriz aslında sunuculuk üzerine.
0: Oo!
2: Ya Allah rızası için bir darbuka çaldırın bunu.
3: Tamam. Salı günleri ne yapıyorsunuz?
0: Hocam 2-4

0: İki dörtlük olsun hocam lütfen.
1: Salı günü programımıza bekleriz o zaman.
0: Neredeydi hocam?
1: Yani yer yol... söyleyip yol kenarı. Evet.
0: Tamam. Çaldıracak mısınız? Bakayım bir hafta var. Bir türkü söyleyin, ona çalışayım.
1: Tamam.
2: Tamam, anlaştık.
0: Ya, o kadar da değil mi? Ya çalarım valla.
1: İşte tamam, oradaki çaldığımız türküleri düşün. Repertuarımız
3: kadar. Asmal davul yok mu ya?
0: O da davul mu? Davul hiç denemedim ya. Yani. Ama benim darbukam daha güzel.
3: Abi para toplayacaksın ya, siper yok.
0: Darbukayla toplarım şimdi. Darbuka yasıyorlar ya böyle.
1: Evet.
0: Gerçi benim çok ağır bir... Tam sahne... Yemin ediyorum sahne darbukası aldım. Öyle hani teneke falan
2: döküm,
0: da değil yani.
2: Büyük ihtimalle o.
0: Döküm, evet. Evet,
1: bir gün
0: evet,
1: davet ederim gerçekten. Siz çok merak
0: tamam.
1: ettik.
0: Evet. Ya hocam merak demeyelim de hani.
3: Evet, evet. Bakalım boyun ölçüsünü bir alalım.
0: Tamam. Tamam hocam, şey çekeceğiz tamam mı? Kameraya da çektirelim
1: tamam,
0: oradan.
1: Tamam olur.
0: O zaman şimdi bir ayrılık, bir yoksulluk, biri de ölüm.
2: Evet. İşte şu an ben hayallerimi gerçekleştirmeme sebep olmayan şey. Yoksulluk ve ayrılık.
0: Evet.

0: Ya.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi total 5 dakikamız var. Bunu konuşarak da bir türküyle de değerlendirebiliriz. Hangisini seçiyorsunuz?
2: Yani tabii ki türkü deriz biz de. Azıcık derdimizi de anlatmak da isteriz. Ortayı bulsak şöyle Aldın abi.
0: Yani şey işte zaman dediğimiz şey biliyorsun. Çok evet. Net ve kesin evet. Şeyler söylüyor bana.
2: Yani ömür tükeniyor, program bitmesin ki.
1: Evet,
2: ama güzel dakikalar geçirdik. Ben kendi adıma en azından öyle söyleyeyim. Herhalde yani bir türküleri son dönemde böyle dinlediğiniz nadirdir. Özellikle böyle genç kuşaktan bir arkadaşımız, kardeşimiz evet. Olunca da daha da mutlu oluyor insan.
1: Çok.
2: Ben bu konuda bizlere fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yer ayırdığınız için özellikle Can kardeşime çok mutlu oldum kendi adıma. Dediğim gibi burada sadece bir müzisyen, Türk halk müziğiyle ilgilenen bir insan olarak değil, bir öğretmen olarak da en azından hani kültürümüzü aktarma anlamında güzel dakikalar geçirdiğimizi düşünüyorum. Sağ olun, var olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet Can, ne demek istersin son olarak?
3: Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Buradan umarım sesimi birçok insana duyurmuşumdur. Onlar da beni yarın bir yerlerde duydukları zaman ben bu çocuğu biliyorum. Hikayesini de biliyorum. Yani çünkü beni isim olarak ve ses olarak bilmesini istemem. Çünkü birçok sanatçının bu devirde sadece ismini ve soyadını biliyoruz ama bize mal olmuş insanlar yani. Aşıklarımız ve işte Orta Anadolu kültüründen Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Tekiçeli. Bunların hikayelerini biz çok iyi biliyoruz yani aslında. Çünkü onları sevmemizi sağlayan da bu hikayeler. Neşet Ertaş kendisi diyor. Cahildin Hüyanı Rengine Kandımdan Önce. 1938 yılının da Kırşehir'in Kırtlılar Köyü'nde doğdum. Kendisi açıklıyor. Anama döne babama Muharrem dediler. Yani benim de böyle hikayelerim duyulsun. İnsanlar bunları örnek alsınlar ve bunlarla ilerlesinler. Sesimi duyurabilmişimdir umarım. Ve davetiniz için tekrar teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
3: Türkülerle kalın.
1: Evet, o zaman bir tane türkü.
2: Evet.
1: Yolcu mu yoksa
3: Aşık Veysel'den
1: evet.
3: Olacağım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 10, en yüksek 29 derece. Bilecik 9-25, Bursa 13-28, Çanakkale 16-27, Edirne 14-30, İstanbul 17-26, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-28, Sakarya 13-28, Tekirdağ 15-26, Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 9, en yüksek 23 derece. Aydın 16-32, Denizli 15-30, Kütahya 8-24, İzmir 17-31, Manisa 15-30, Muğla 12-27, Uşak 9-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 19-27, Burdur 12-26, Hatay 15-27, Isparta 11-26, Kahramanmaraş 14-29, Mersin 18-28, Osmaniye 15-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 22 derece. Ankara 10-23, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-25, Karaman 10-24, Kayseri 8-22, Kırıkkale 9-22, Kırşehir 8-20, Konya 10-24, Nevşehir 8-19, Niğde 9-21, Sivas 6-20, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölge geneliyle, pazar günü öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 28 derece. Bolu 9-23, Düzce 12-27, Karabük 10-24, Kastamonu 7-22, Zonguldak 15-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 11, en yüksek 24 derece. Artvin 7-17, Bayburt 3-18, Çorum 8-22, Giresun 14-21, Gümüşhane 5-19, Ordu 13-21, Rize 12-23, Samsun 14-21, Sinop 13-23, Tokat 10-22, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar Iğdır çevreleriyle, pazar günü bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en düşük 6, en yüksek 18 derece. Ardahan 0-12, Bingöl 8-22, Bitlis 6-16, Elazığ 8-25, Erzincan 7-20, Erzurum 2-16, Hakkari 9-21, Iğdır 10-26, Kars 1-15, Malatya 10-25, Muş 9-21, Tunceli 8-24, Şırnak 12-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 14, en yüksek 29 derece. Batman 11-28, Diyarbakır 11-29, Gaziantep 14-29, Kilis 16-29, Mardin 14-26, Şanlıurfa 16-30, Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, güney ve güneybatıdan, doğusunda sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, güney ve güneybatıdan, güneyinde öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Haziran Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönemi trafik yoğunluğu ve alınan güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trafik denetimlerindeki temel hedeflerinin cezalandırmak değil, korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, açıklamasında, "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır" ifadelerini kullandı. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son tarih 1 Haziran Pazartesi. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler hafta sonu E-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 12 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Buna göre açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 12 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent katıldığı Reagan Ulusal Ekonomi Forumu'nda Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gelişmeler ilişkin açıklama yaptı. Bessent, Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran'a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran'la bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu açıkladı. Ve spor. Handball Adventure Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 31 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Lig'de playoff ve playout etapları 10. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Buna göre playoff'ta saat 16'da Spor Toto Altın Post Giresunspor, saat 18'de Beşiktaş Nilüfer Belediyespor, playout'ta ise saat 13'te Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, playoff etabının 8. haftasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Atina az bulutlu 21, Belgrad az bulutlu 15, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Helsinki parçalı bulutlu 2, Kiev sağanak yağışlı 8, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Madrid az bulutlu 20, Moskova sağanak yağışlı 7, Paris parçalı bulutlu 21, Priştine parçalı bulutlu 10, Roma parçalı bulutlu 18, Saraybosna parçalı bulutlu 6, Sofya az bulutlu 10, Tiran parçalı bulutlu 15, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 6, Viyana parçalı bulutlu 14, Zürih parçalı bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman açık, en düşük 15 derece. Aşgabat az bulutlu 23, Astana az bulutlu 17, Bağdat açık 24, Bakü sağanak yağışlı 15, Bişkek az bulutlu 16, Duşanbe açık 18, Kabil az bulutlu 11, Kerkük az bulutlu 20, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam açık 13, Tahran az bulutlu 23, Taşkent açık 21, Tiflis parçalı bulutlu 10, Tokyo parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu en düşük 18 derece. Kahire açık 19, Melbourne ve New York sağanak yağışlı 11, Montreal sağanak yağışlı 8, Sydney sağanak yağışlı 12, Washington parçalı bulutlu 12 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 11 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gümülcine parçalı bulutlu 14, Kırcaali parçalı bulutlu 10, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Köstence az bulutlu 12, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Podgorica parçalı bulutlu 15, Selanik parçalı bulutlu 14, Şumlu parçalı bulutlu 9, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Valkaneş parçalı bulutlu 12, Zenitsa parçalı bulutlu 10, Gazimogosa mevzi sağanak yağışlı 17, Girne mevzi sağanak yağışlı 20, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 16, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 14 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur.

DSM sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.

0: Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Sınava Doğru programıyla sizlerle birlikteyiz. Her cumartesi olduğu gibi stüdyomuzda değerli hocamız Aziz Soydan Develioğlu ile birlikte yine sınavlara dair konuşmalarımız olacak. Sorularımız olacak. Aziz hocamızdan bilgilerini alacağız. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sizler?
0: Teşekkür ederiz. Biraz ara verdik. Öğrenci arkadaşlarımızı dinlendirdik. Şimdi hız kesmeden ben sorularımla yine sınava dair sizlere bir şeyler soracağım. Hemen şunu sormak istiyorum. Sınavlara az bir dönem kaldı. Sınava süre kalması demek, gerginliğin de biraz artması demek haliyle. Ben sınav öğrencisi değilim ama ben bile dışarıdan onu yaşayabiliyorum. Çünkü artık yaz dönemindeyiz. Sınavlara az kaldı. Öğrenciler genel olarak ne yapacaklar? Psikolojilerini nasıl sağlam tutacaklar? Nasıl hazırlanacaklar? Bu saatten sonra ne yapacaklar? Bunlarla ilgili neler söylersiniz?
1: Tabii ki. Öncelikle tabii ki sınava artık belki aylar öncesinde yine kısa zaman kaldı diyorduk ama şimdi artık çok kısa bir zaman kaldı. Ben kendi öğrencilerime, adaylara hep şunu söylüyorum bu süreçte. Çünkü özellikle şunu çalışın, bunu çalışın demekten çok zorlandığım kısım esas. Özellikle çalıştıkları konusunda şüpheleri olan adaylara bu konuda yardımcı olmak daha çok şu anda benden isteniyor. Çünkü bu saatten sonra, bu vakitte özellikle şu kadar soru çöz, bu kadar matematikten, bu kadar Türkçeden çöz, şu kadar deneme çöz kısmından ziyade bunlar olmalı ama özellikle şimdiye kadar çalışan arkadaşlarımızdaki bazı sıkıntılar var. Bunun büyük bir çoğunluğu psikolojik. Sürecin verdiği, sürecin yarattığı sıkıntılar aslında. Yani bir konu eksiği, evet sıkıntı, ama daha büyük sıkıntı konusu tam olan adamda bile var. Nedir o sıkıntı? Hiçbir şey bilmiyormuşum gibi. Sanki hiç çalışmamışım gibi. Ya da yapabilecek miyim acaba? Karıştırıyorum. Hala çok eksiğim var gibi. Netlerim istediğim seviyeye yükselmedi. En baştan başlayayım mı? Şimdiye kadar çalıştıklarım acaba boşuna mı gitti? Yansıtamıyorum. Bunların hepsi aslında baktığın zaman bir kısmı tabii ki gerçeklik. Özellikle uygulamalarda görüyordur kendisi de. Bir deneme sınavında, bir soru bankası çözümünde. Fakat bunların bence büyük bir kısmı aslında, iyi çalışan arkadaş için söylüyorum bunu, hüsnü kuruntu tabiri caizse.
0: Evet.
1: Çünkü sohbetimiz ederken tabii ki bizler yıllarca bu vakalarla karşılaşıyoruz. Sorduğumuz bazı nirengi sorular var, önemli sorular var. Onları sorduğumuz zaman anlıyoruz aslında. Mesela dün gelen bir soru, almış eline tarihte Türk İslam Devletleri, İslam Türk tarihi, onunla ilgili. Hocam konu çalışıyorum ben diyor uzunca, ama konular yetişmiyor diyor ve bunu teste diyor, döktüğüm zaman diyor yapamıyorum diyor, saatlerimi harcadım diyor. Şimdi aslında vakit daraldı. Tamam, KPSS, ön lisans ve orta öğretim biraz daha böyle sonbahar aylarında olacak bu sınavlar, ama yaz bittikten sonra oluyor bu sınavlar. Fakat vakit dar. Bundan sonra artık şimdi başlayanlar için de geçerli bu, tekrar yapacaklar için de geçerli. Sil baştan dediğimiz şey doğru değil. Sil baştan sıkıntı verir. Bu sefer yetiştiremeyeceğim korkusuyla daha da sıkıntılı çalışırsın. Panik havasında çalışmak çok büyük bir problemdir. Sana bir şey katmaz. İnsan rahat çalışmalı. Rahattan kastım da aman olursa olur, olmazsa olmaz rahatlığı değil bu. Rahat çalışmalı. Dedim ki ya sen ne yapıyorsun? Türkistan devletlerine saatlerce zaman harcamışsın. Ben seninle bir şey paylaştım dedim. Nedir paylaştığım şey? Bu sorular, daha doğrusu konu dağılımına göre soru sayısı. Baktın mı son 5 yıl, son 10 yıl Türkistan devletlerinden kaç soru çıkmış? Şimdi vakit dar olmasa Türkistan devletlerini teker teker, hem önemli isimler hem önemli devletler, siyasi, ekonomik hayat ne varsa ayrıntılı çalış. Full de düşünüyorsundur. Çok fazla, yani hedefin yüksektir. Atanmak istediğin kurum merkezdir. İyi bir kurumdur. KPSS minvalinde konuşuyorum. Baktığın zaman öyle bir vaktimiz yok. Öyle bir vaktimiz yoksa Türkistan devletlerinden soru hacmi nedir? İstatistikler yalan söylemez. Sürprizler olur ama aslı bellidir. Çok fazla büyük bir sapma olmaz. Bir iki tane soru çıkıyorsa ben niye bu kadar zaman ayırayım? Çalışma demedim. Bu kadar zaman ayırma dedim. Önemli yerlere çalışırsın. Bir kurgu. Yani Türkistan devletleri minvalinde hangi devletler başı çekmiş? Hangi devletlerin çok fazla parlak dönemi var? Bugüne kadar sorularda nerelerinden daha çok dem vurulmuş? Ona göre çalışırsın. İlerleyen zamanda bir tekrara pay bırakırsın. Uzun uzadıya çalışsan da zaten tekrar edeceksin. Özetini çalışsan da tekrar edeceksin. Ben niye saatlerimi harcayayım? Dağılma döneminden sonraya ağırlık ver dedim Osmanlı Devleti. İnkılap tarihine ağırlık ver dedim. Kurtuluş Savaşı dönemine ağırlık verdim.
0: Daha çok soru, daha çok soru geleceği için. Evet.
1: Ya da coğrafya için. Ekonomik coğrafyaya biraz daha ağırlık ver. Hı-hı. Şimdi dünyanın şekli hareketlerinden bir soru geliyorsa ben niye buna iki haftamı ayırayım mesela? Evet. Peki sene başında konuşsaydık derdim ki ya güzel planlı programlı yap. Hı-hı. Şu kadar hafta ayır derdim. Vakit dar. Evet. Bir ders değil, iki ders değil. Bunun tabii sadece dersleri de bitmiyor. Bunun ötesinde deneme sınava hazırlığım var. Bunun sonra bir tekrarım var. Ben özellikle adaylara şunu söylüyorum. İki unsur çok önemli. Bir, bundan sonraki süreçte kalan zaman, senin tabii vaktin de önemli. Kalan zaman azdır ama sen çok iyi değerlendirirsin, programını ona göre yaparsın. Hı hı. Kalan zaman azdır yine ama senin vaktin çok yoktur. O zaman o kalan az zamanın daha da özünde bir şeye bakarsın, programa. Yani senin 4 ayın vardır ama sen çok yoğunsundur. 2 aylık bir program. 2 ay 4 aya yayılmış bir programdır. Çok boşluğun vardır. 5 ayı 4 aya sığdıracağın bir program. Bunlar sen biliyorsun. Bir insan birkaç ay sonrasının ne olacağını bilir. Çalışıyorsan yine çalışacaksın.
0: Tabii.
1: İznini ayarlarsın, amenna. Çalışmıyorsan Allah göstermesin bir sağlık mallık sorun olmayacaksa yine vaktin belli. Programını ona göre yap. Yani öncelikle her şeyin özü şu. Ben sil baştan çalıştırmıyorum şu anda adayları. Hı hı. Çalışın da demiyorum ben. Ama kalan süreyi kendi mesaine, kendi planlarına, kendi hayat şartlarına göre bir düzenle. Hı hı. Nasıl dağıtabilirsin? Sonra bunu neyle kesiştirirsin? En fazla soru çıkan yerler. En önemli konular, çalışılması gereken ağırlıklı konular. Bu tamam. Hı hı. Yine tekrara vakit bırak. Artık özet kitaplarla çalışma zamanına geldik. Tekrar doğru. Yapacaksan bile. Uzun uzadıya sayfalar dolusu kitaplara vaktimiz yok.
0: Evet.
1: Bunu şunda da görüyoruz. Türkçe'de biri bana ulaşmış. Hı hı. Kitap okusam olur mu sınav 1,5 ay sonra? Ya da birisi demiş ki 2,5 ay sonraki paragraf sorusu çok çıkacak olan DGS için hikaye, roman okuyayım mı? Hı hı. Artık o geçti. Bu saatten sonra roman, kitap, hikaye. Tabii buna benzer sorular zamanda da geldi. Hatırlarsın, hı hı. Belki yine hatırlatalım. Bir kamp dönemi aslında güzel de bir şey, tırnak içinde bir şaka ama çünkü artık Yüce Allah'a ve kitabına kalmış bir durumu dem vuracak şekilde bir gün bir öğrencim dedi ki çok vakit daralmış, hı hı. Son hafta kamptayız, gelmiş hiç çalışmamış, sıfır çalışma, bana kitap önerin, kitap önerin. Hı hı. Çalışacağı ümidin de pek fazla yok. 80-90 kişi de beni dinliyor, bir kitap önerim, kitap önerim, kitap ismi vereceğim, alması bir gün sürecek. Oturup başlaması bir gün sürecek, kalmış 4-5 gün. O sırada o kitabı bitirecek. Dedim gözüm, önereyim dedim. Hacı Bayram'a gidiyorsun dedim. Ankara'dakileri bilir. Oradan bir tane kitabımızı, Kur'an'ımızı alıyorsun dedim. Onu okumaya başlıyorsun. Çünkü artık işimiz ona kalmış. Yani yaradan da tabii ki biliyorsunuz tevekkül dediğimiz bir şey vardır. Sen çalışmadın, duayla da olacak bir şey değil bu.
0: Tabii ki.
1: Yaradan çok büyük, hikmetinden sual olunmaz. Çalışana veriyor. Duayla da zaten bunu perçinleyince yağ gibi akıyor sınavlar. Dolayısıyla ben bu son süreçte kitap okumak, roman okumak, hikaye okumak bunlar olmaz. Paragraf kitabı çözeceksin.
0: Tabii.
1: Yani sene başında olsaydı, sene başında bile bazen diyorum ki ya bu bir süreçtir diyorum. Hiç ömründe kitap okumamış bir adama, roman yüzleşmemiş bir adama sınav için romanı oku demek de bana biraz şey geliyor. Süreçtir, insanlar
0: evet.
1: Okumalı bunu.
0: Evet, evet.
1: Sınavlık değildir ki romanlar, hikayeler. Bunları önceden konuştuk ya. Güzel bir dosttur. Rahatlatan bir dosttur, mutlu eden bir dosttur. Seni bir bulunduğun o sıkıntılı ortamdan bir uzaklara götüren dosttur. Hani bazen bir film izliyoruz da film 1,5 saat süre, çok sürükleyici falan. Yani o anda salonda oturuyor muyuz, oturmuyor muyuz,
0: zamandan
1: ne bileyim.
0: Zamandan ve mekandan ayırıyor.
1: Aynen insan. Kitabında böyle bir özelliği kesinlikle. Var. Yani diyorsun ki çok kıntılıyım, çok kötü şeyler yaşadım. Bir rahatlayayım, daha doğrusu şu ortamdan 1,5 saat o sıkıntıdan kurtulayım dediğin bir dosttur seni. Yani dinler seni, sen onu dinlersin, o seni dinler. Dolayısıyla ben bir kişiye şimdi roman oku diyemem. Vakit bu kadar daralmışken bol bol paragraf çöz. Paragraf soru bankaları artık çok fazla var. Onlardan çöz. Bunu niye anlatıyorum? Özellikle adaylar hani birinci durum diye başlamıştım. İkinci durumu şimdi saklıyorum konuşmanın devamına. Bu saatten sonraki çalışmalar artık sil baştan değil. Önce de söylemiştik. Özetli kitaplar. Hatta şey vardır. Soru cevap, soru cevap, soru cevap. Al notunu. Küçük bir not defteri al yanına. Soru cevaplı. Böyle çok fazla piyasada böyle kitap da var. Hem de zevkli oluyor. Altını bir kapatıyorsun ya da gizli oluyor. Altta oluyor. Arka sayfada oluyor falan. Bir cevapla hemen arkaya bak. Hemen bak. Bitsin bak değildi, hemen bak. Bitsin bak dedim sene başındaydı. Şimdi hemen bak dedim. Notunu al dedim şimdi diyorum ben. Çünkü vakit var. Şimdi okuyorsun 50 soruyu. En son bakıyorsun. İlk cevapladığını unutuyorsun. Aklında doğru. Kalmıyor. Adım adım git. Yani bunu biliyorum, eminim dersin. Bir hayal kırıklığı olur. Tamam mı? Hı-hı. Onu bir unutmazsın. Notunu da al tabii ki. Yani aslında bir nevi kendini sınava tabi tut. Oradan evet. Notlar al. özet çalışmalar yap. Hatta şunu söyleyeyim, piyasa artık bu konuda çok renkli.
0: Evet,
1: tavsiye ederim. Öyle güzel kitap var. Mesela
0: gerçekten
1: coğrafya ve tarihte haritalı anlatımlar var. Evet. Haritalı anlatımlar çok önemli. O kadar önemli ki. Evet. Mesela harita soruları önemli. Tarihte belki bu kadar fazla harita yok ama şimdi bir Anadolu Selçuklu Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili bir soru gelmiş mesela. Bileceksin. Şimdi Anadolu Selçuklu Devleti Anadolu neresi? Büyük Selçuklu Devleti nerede kurulmuş? Hı-hı. O zaman oradaki o akışı anlarsın. Bir soru olur. Nereden nereye olan bir gidişatla ilgili coğrafyayla birleştirilmiş bir soru olur. Anlarsın yeri buraymış, buraymış. Dolayısıyla bu noktada böyle kitaplar var. Hatta böyle kitap dikey değil de yatay.
0: Evet.
1: Sayfaları resim defteri gibi açılanlar. Şimdi çok artık güzel. O kadar çok çeşitli ki bunlarla çalışırım ben.
0: Çok cazip geliyor onlarla çalışmak.
1: Bir de şöyle renkli ya.
0: Evet.
1: Böyle küçük küçük özetli ya. Rengarenk yapmışlar ya. Çok etkili oluyor.
0: Görsel hafıza da insanın aklında
1: tabii ki,
0: kalıyor hocam.
1: Tabii. Hatta ben bir yere götüreyim. Bu konuda yetenekli olanlar. Mesela ben çok seviyorum. Ben de öyle çalışmalar hı-hı. yaptığım için söylüyorum. Ben bir dönem edebiyatla da uğraştığım için öğrencilerime bu evet, konuda hocam. Yardımcı oldum. Bu arada edebiyat da okudum. Her ne kadar açık öğretimde olsa. Şöyle bir şey. Edebi sanatlarla ilgili işte bir kübizmde sembolizm kimdir? Bizim ülkede kimdir? Hı-hı. İşte dünyada kimdir? Bunu bir çağrışım metoduyla öyle güzel hikayeleştirdim ki o konular da yeteneğime güvenirim, hı. severim, akılda da kalır yani. Bunun kitapları var artık.
0: Evet.
1: O kadar çok ki. Niye anlattım ben? O büyük sayfalar dolusu kitap yazan eğitimci arkadaşlarım, yayıncı arkadaşlarım bana kızmasınlar ama sene başında sizlere öneriyordum. Şimdi de artık o özetleri öneriyorum.
0: Evet.
1: Renkli, hikayeleştirilmiş, çağrışım metotlu, akılda kalıcı, özü olan kitaplar.
0: Evet.
1: Bir de şunu söyleyeyim. Bunu birkaç çapraz yaparsın. Bir hocanın unuttuğunu öbüründe görürsün. 3 tane özeti alırsın. Emin olun. O 3 özet o bir kitaptan daha az sürede biter.
0: Çok önemli evet.
1: Çünkü görüyorum mesela bir kitap 450 sayfa meşhur hı-hı. bir kitap. 3 tane özet kitap 100'er sayfadan, 150'şer sayfadan aynı 10 kadar oluyor.
0: Hı-hı.
1: O kadar oluyor.
0: Doğru.
1: O sürede 3 kitap bitiriyorsun çapraz.
0: Doğru.
1: Bir de hızlı biter. Şey vardır ya 450'yi nasıl bitireyim dersin ama bu 150 bir bitecek. Birinci kitabı bitirdim. İkinci kitabı da bitirdim.
0: Evet.
1: Üçüncüyü niye bitirmeyeyim? Öbüründe birinci kitap daha bitmedi diyorsun.
0: Çok
1: çünkü
0: doğru.
1: 450 sayfa. Bunlar da aslında insanları etkileyen şeyler.
0: Evet hocam motivasyon
1: yani motivasyon
0: sağlıyor.
1: Kısmında çok önemli. Ben böyle tavsiye ediyorum. İkinci durumda dediğimiz şey de esas o çok önemli. Bizim de sık dem vurduğumuz psikolojik süreci yönetme olayı.
0: Evet.
1: Bu süreçte başımıza gelen hoşlanmadığımız hem bedenimizi hem kafamızı yoran bizi strese sokan panik havası yaratan kaygıyla devam ettiğimiz süreç. İşte bu aslında var ya şöyle söyleyeyim biraz önce anlattığım o güzel özetlerden çalışın hikayeli hı hı. şeylerden çalışın kısa olsun işte şuralar çok önemli oradan çok soru çıkar dediğim şeylerden çok daha önemli.
0: Kesinlikle.
1: Sağlam bir kafayla huzurlu bir kafayla panik kaygı stres gibi şeyleri minimum seviyede yaşayan bir kafayla tam tersini yaşayan bir kafa emin olun bu süreçte çok farklı bir şekilde etkileniyor ikisi arasında. Birisi inanılmaz olumlu. Nedir o? Çalışırken şöyle çalışıyor. Emin ya da en azından ümitsiz değil. Kendini ümitsiz vaka görmüyor. O zaman ne oluyor biliyor musun? Çalışırken daha akılda kalıyor. Çalışırken daha da verimli oluyor. Okuduğunu anlıyor. Bir ümit de var ya besliyor ya hı hı. durmadan. Bir de panik, kaygı, stres gibi şeyleri anlık ya da ne bileyim bazı süreçlerde yaşıyor. Olacak bakın ben onu sıfır diyemem. Olacak o bir kere.
0: Evet.
1: Ama oturduğu zaman güzel çalışıyor. Öbürünü düşünün. Oturmaya başlıyor. Ki o gün de sağlıklı.
0: Hı hı.
1: Rahat. Ortamı da evet. uygun. Ama kafada yarım saat sonra bu sene demo olmayacak. Bir yarım saat hı. sonra sanki çalıştıklarım boşa gidiyor. Bir yarım saat sonra netlerime bir türlü yansıyamadı. Bir yarım saat sonra ben bittim. Ya sonra sen zaten bitersin. Ondan sonra o kitap kapanıyor. Aman dünyayı ben mi kurtaracağım? Aman sonu ölüm mü?
0: Kabulleniş.
1: Yani sonu ölüm mü? Kimisi sonu ölüm bittim ben diyen de var. Kimisi de kendini rahatlatmak. Ki yanlış bir rahatlatma. Sonu ölüm değil elbette ama yani bu senin aslında biliyorsun sonun ölüm olmadığını da sen kendince bunu
0: ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi diyor ya.
1: Yani, aynen öyle. Ben burada adaylara şunu söylüyorum. Hiç kimseye diyemem ki hani kusursuz insan olmaz. Bu noktada hepimiz ben de dahil yıllarımı verdim bu işe. 10 binlerce öğrenci yetiştirdim. Ben de bir sınav sürecine gidiyorsam ya da önemli bir şeyin finalindeysem bende de elimin ayağımın dolaştığı zamanlar oluyor. Olmaz değil. Ama sonra kendime şunu söylüyorum. Diyorum ki belki benim

0: biraz dünyevi düşündüm. Dedim ki yani yapanın benden biyolojik farkı da yok. Yapanın benden çok üstün meziyeti de yok. Çalışınca oluyor. Çalışmak herkese. Ama hocam o çalışmayı biliyor. Kardeşim, güzel kardeşim. O çalışmayı biliyor denen 4 saatte çalışıyor. Sen 6 saat çalışmayı az biliyorsun ya, ya da 8 saat çalış. Onu yakalamaya çalış. Herkes muhteşem çalışır demiyorum. Herkes inanılmaz verimli çalışır demiyorum ben. Sen verimli çalışamıyorum diye hamallık ediyorum diyorsun. Ama ne yapalım, verimli çalışmayı bilmiyorsan birazcık hamallık edecek. Sonu güzel olsun. Sonu güzel olsun. Verimli çalışmayı öğrenmeye çalış. Verimli çalışmanın tekniklerini öğren, kendinde dene. Ama olmuyorsa da ben bittim, bıraktım çalışmayı deme. Evet. Fazla çalış. Fazla çalış. Aynen. O iki kere tekrar ediyorsa sen 3 kere tekrar et. O bir deneme çözüyor, sen 2 deneme çöz. O 2 saat çalışıyorsa sen 3-4 saat çalış. O 200 soru çözüyorsa sen 250 evet. soru çöz. Bunlar elinde senin. O etki yaratır mı? Yaratır. Yaratır. Niye yaratmasın? Kesinlikle sen yaratır. Dene. Sen dene. Sonuçta kişiler, adaylar, öğrenciler şunu düşünecek. Ben bu süreçte sadece çalışarak, sadece konu çalışarak, soru çözerek, deneme çözerek kazanır mı unutsunlar. Yok.
1: Çok doğru.
0: Çok, yok öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir dünya yok. Hele bu süreçte, bu zamanda, sınavlarda birçok faktör var adayları etkileyen. Bir kere rekabet sınavı. Bir kere zaman sınavı. Bir kere aynı zamanda bu süreçte nefis sınavı. O kadar çok şey etken ki. Kontenjanlarla ilgili sıkıntım olabilir. Daha iyi derece yapmak zorundasın. Düşündüğün yerin, atanma istediğin bir yerin belki de alımı olacak mı olmayacak mı durumları da var.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla ben bu süreçte özellikle adaylara bu çalıştıklarını sağlam kafayla, bu çalıştıklarını huzurlu bir ortamda, huzurlu bir kafayla çalışmalarını öneriyorum. Nasıl olacak o? Bir kere şu dönemde, en son yine bir başka öğrencime şunu söylemiştim. Bana yaptıklarını anlatıyor. Yani bu süreçte şu kadar soru çözdüm. Takip ettiğim bir öğrencim. Fakat cümleleri hep şöyle bitiyor. Aslında belki de o kısmı söylemek için önceleri yazıyor. Yani bir paragraf yazıyor. Son cümlesi önemli. Onun üstünü ben kızmayayım ya da ben bunu düşünmeyeyim diye süslediği bir yer. Aslında finaldeki şey ağzındaki baklayı çıkarıyor diyelim daha doğrusu. İşte duygularına yenik düşmüş. Olmayacak, olumsuz duygularına yenik düşmüş. Bir cümleyle final yapıyor. Şimdi dedim ki gözüm, duygularla çok yaşıyorsun. Bu sınavda duygularla, bu sınava duygularla hazırlanıyorsun. Ya duygusuz insan mıdır? O duygudan bahsetmiyorum ben.
1: Evet.
0: Bahsettiğim duygu şu. Kazanacağımı da düşünme. Ben kesin kazanacağım. Nereyi kazansam? Nere olur bana? Ya düşünüyorum da şuradayım ben. Yok, bunu da yapma. Bak, olumlu güzel şeyi de söylüyorum. Şunu da yapma. Olmayacak, geçen sene olmadı, bu sene de olmayacak. Bence ben bu sınavı kazanamam.
1: Peki öğrenilmiş çaresizlik yaşayanlar için ne dersiniz?
0: Şimdi aslında şöyle...
1: Denedi, çalıştı, yapamadı. Bir yerde yanlış yapıyor illaki ama...
0: Şimdi bir şey söyleyeyim. O kişi üzerinde şunu bilmem gerekiyor. Bir şeyi net başına, net söyleyebilmem için. Bu kişi bütün her şeyi, gerekleri yaptı mı? Bu bir. Ne kadar sabretti? Bu iki. Bugün bir kere en basit örnekleri var. Çok basit dünyadan çok örnekleri var. Bugün hayatımızı kolaylaştıran, geçmişte bugün de, önümüze ne güzel sunulmuş bu özellikle dünyevi hizmetler. İnternetinden başla, yapay zekasından başla, geçmişe doğru bir yolculuk yap. Telefonundan geç, bilgisayarından geç. Daha da lüks olmayan şeyler. O dönem lüks olan şeyler bunlar. Bir de lüks olmayan şeyler. Bir kullandığımız bir lamba, ampul. Yani elektriğe daha varmıyorum bile yani. Baktığın zaman bunlar sanıyorlar mı ki özellikle bu öğrenilmiş çaresi içinde olanlar. Yani bir kere denedi, iki kere denedi, üç kere denedi, dört kere denedi, öğrenmiş çaresizliğe girdi ve bu işi bıraktı. Bundan sonra da olmayacağını düşündü ve o icattan vazgeçti, o mucit. Yok öyle bir dünya. Uğraşacaksın. Ama şöyle bir şey vardır. İmkansızla oynamak, imkansıza yakını oynamak. Böyle bir şey varsa ki oluyor, inanılmaz şekilde oluyor. Yani şimdi biz kumaşı biliriz. Biz de bir terziyiz. Tamam, evet. Ben öğrencinin kumaşını anlarım.
1: Sergen Yalçın diyor, biz de birileriyiz hocam.
0: Ben öğrencinin soru sorma biçiminden, cevap verme biçiminden, ciddi manada bakışlarından anlarım. Bunu biraz daha irdelediğim zaman biraz

0: biraz daha derler ya, çocukluğuna indiğim zaman derler ya.
1: Evet,
0: birazcık
1: evet.
0: Onun o çalışma hayatına, geçmişine indiğim zaman anlarım ki o öğrenciden o bölüm olmaz. Hmm. Şimdi biliriz. Evet. Kısa vadede olmaz ya da orta evet. vadede olmaz. Uzun vadede neden olmasını ben de zorlarım. Ama biliyorum. Şimdi bu adamın öğrenilmiş çaresizliğe girmeden önce bir uyaran olması gerekiyor.
1: Hı.
0: Çok basit. Hemen yönlendirme. Öğrenilmiş çaresizlik bu işin şeyi. Şey de vardı, böyle tükenmişlik dediğimiz şey var. Tükenmeden evet. önce bir yol ayrımına girse tükenmeyecek. Yani ben tükeneyim diye uğraşanlar da var. Kimileri tabii ki hastalık boyutundadır. Artık o yapacak bir şey yoktur onun.
1: Biraz bir... savunma mekanizması gibi sanki. İnsan kendi içini rahatlatıyor böyle şeylere sığınarak.
0: Evet.
1: O da var.
0: Tabii. Aslında o daha çok da bu sefer de şimdi bizi dinleyenler içerisinde o sendromu ciddi
1: mi alıp... Bunu ben de yaşadım hocam. Yani öğrenci olan herkes bunları mutlaka bir giriyor. Yani çünkü diğer türlü kendinizi rahatlatamıyorsunuz. Böyle şeyleri söylemek hem daha afilli
0: tamam.
1: hem de daha kolay.
0: Çok güzel bir konu açıldı. Aslında bir nevi biraz önce konuştuğumuz konuya bir ara veriyoruz. Mola verirdim evet. ben. Öğrencilere derdim ki dersteki hadi bir mola verelim dedim. Molada rehberlik yapardım. Hocam bunun neresi mola? Bir gidelim falan diye. İşte onun gibi bir mola olsun. Şimdi etrafımda da var benim. Ben de tam tersiyim. Tam tersi olanlar da hoşuma gidiyor açıkçası bu konuda. Şimdi bir hastalık tanısı var. Ama bu böyle bir artık kanunlaşmış şu gözükürse, daha sonra şu gözükürse, kan değerlerim bu olursa, işte bazı kandaki bir miktarlar şu duruma gelmişse, işte idrardır başka bir şeyin tahlillerinde her şey ortaya çıkmıştır, sen busun derler. Ona rağmen bile çapraz testler yapılıyor.
1: Evet.
0: Tamam. Bizimkiler derken bu türdeki insanlar da bizim insanımız da en baştakini gördü ya. Daha evet. çok aşama var. Onlara daha varmamışım. Bu aşamayı görür görmez. Aha ben bu olmuşum. Öbürü var mı? O da olacak biraz sonra. Öbürü onu da bekliyorum. Ya bir dur. Gözünü sevdiğim bir dur. Madem orada oldum dedim. Bari ikinci yola gelecek diyorum. Gelmeden dön. O yola girme. O yolu lan çıkmak için bir yöntem bul. Tükenmişlik içinde. İşte öğrenilmiş çaresizlik içinde. Sen bile bile lades olduysan. O yola girmişin çıkmak istemiyorsan amenna. Ama tabii burada bireye yardımcı olmak gerekiyor. Hı. Bizler niye varız? Öğretmenler niye var? Rehberçiler niye var? Psikologlar niye var? Psikiyatrlar niye var?
1: Evet.
0: Tabii başvuran olmasa ağlamayana da emzik vermezler.
1: Aynen,
0: gideceksin.
1: Öyle.
0: Kendini evet. tanıyacaksın. Kendini tam tanıyamıyorsan bile etrafındaki o konuda uzman olmasa bile sendeki değişiklikleri fark eden insanlara bunu soracaksın.
1: Hı hı.
0: Annen olur, baban olur, arkadaşın olur, çok sevdiğin eşin olur, çocuğun olur. Baban olur. Bir şekilde soracaksın. Ben de bir değişiklik hissediyor musunuz? Ben bu aralar kendimi böyle hissediyorum. Bir sorarsın. Ondan sonra yardım istersin. Ya da kendine bir şüphede bir masaya yatırtırırsın. Dersin ki bende ne var? Bende neler olmuş? O kişi de görevi gereği, görevindeki yemini gereği, görevindeki o kabulleniş gereği der ki sana. Ya şöyle şöyle bunun ilerisi bu duruma varabilir. Gel. Şu meslek sana uygun değil ya da şu bölüm sana uygun değil ya da bu sınavdaki o hedefin sana uygun değil, ben seni başka bir yere yönlendireyim. Geçmişte yönlendirmek zordu.
1: Evet.
0: Çünkü yelpaze geniş değildi. Bugün geniş. Çok istediğim bir mühendislik bilgisayar mühendisliği. Olmayacağı aşikar. Yazılım düşünüyorsun, olmayacağı aşikar. Yani uzun vadede olacak. Vaktin yok. Denemişsin.
1: Hı hı.
0: Sertifika programları var. Kendini geliştirebileceğin o kadar çok. Hem de bu etkin sertifikalar var. Tamam. Kendini o şekilde geliştirebilirsin. Hocam diplomasız olmuyor. Ya araştırmamışsın ki. Diplomasız bazı sertifikaların çok değerli
1: evet.
0: halleri var. Çok değerli halleri var.
1: E-Devlet'te de var herhalde.
0: Tabii E-Devlet karşılığı var. Yani yelpaze geniş diyorum.
1: Evet.
0: Ya da bu meslek bazında. Yani bugün bizim çocuklarımıza, adaylara biçtiğimiz bazı meslekler için geçmişte neler söylüyorduk. İşte devlete sırtını dayarsın. Önü çok açık. Geleceği olan bir meslek. Hala yani 20 sene önce geleceği olan meslek, adam o meslek artık başa gelmiş, hala geleceği olan meslek diyoruz yani. Bu hiç mi düşmeyecek? Geleceği olan meslek. Bilgisayar geleceği olan meslek. Adamlar artık yapay zeka mühendisliği çıkmış, geleceği olan meslek evet. diye bilgisayar mühendisliği söylüyor. Geleceği mi kalmış 20 sene önce mi? Geleceğiydi. Gelmiş geçiyor. Öyle meslekler var ki bugün kıyıda köşede kalmış. Vallahi şunu söyleyeyim. Mesela para kazanmaksa yanında 5 tane bilgisayar mühendisi çalıştırır.
1: Evet.
0: Tamam. Mesela para kazan. Ya da şunu söyleyeyim. Aslında bir eğitimciden bunu duymak ne kadar doğru ama biraz işleri rahatlasın diye. Çünkü kendi çocuklarıma da bunu söylüyorum. Ya bazı yeteneklerim vardır. İnanılmaz böyle konuşma gücün, renklisindir, tamam mı? Eğitim programlarını öyle güzel sunarsın ki internette, sosyal medyada. Ama bu bir şey olmasın. Yani eğlendirdim geçti. Eğlendirirken öğret. Öğretirken eğlendir. Bilgi ver. Çok güzel bir tarihimiz var.
1: Evet.
0: İnanılmaz güzel bir tarihimiz var. Türk tarihini anlat. Oradan da para kazanan çok arkadaş var. Tanıdıklarım da
1: evet,
0: var.
1: Evet, var gerçekten.
0: Yani bunu bir şey olarak söylüyorum. Ya işte okuyamamış da bunu yapmış değil. Oku, yine yap bunu. O da ayrı mesele. Fakat bir mesleğe ya da birkaç mesleğe bize biçilmiş ya da gündem, herkesin gündemiyle olan meslekler için uğraşıyorsun olmuyor ya. Alternatifler ara. Kendi yeteneklerin ölçüsünde bir şeylere bak. Geçen evi tadilat ettirdim. Orada bir usta geldi. Anlaşmamız var. Oğlan da, büyük olan da dinliyor beni. Oradaki kazancı hesapladı. Bir hafta boyunca çalıştı. Parayı hesapladı. Babasının maaşını hesapladı. Baba dedi, ben dedi bu mesleği mi yapsam dedi. Tamam mı? Şimdi dedim oğlum, o bunca yıl ustalık yaptı. Bugün onu kazanabilir. Ama önce neler çekti biliyor musun? Bilmiyorsun. Ama benim elimde bir bilezik olsun, kolumda bilezik olsun derler. Bu meşhurdur, bilirsiniz. Kolunda bir bilezik olsun dersin. Bugün usta olmaya çalışırsın. Yani bir işin en iyisini olmak diye bir cümle vardır. En iyisini yapmaya çalışırsın. Neden olmasın? Ama kafanda, hayalinde, şimdiye kadar düşündüğün bir şeyde, hani şey vardır ya, işte bütün her şeyi tükettiysen, girişimleri mahkemelerde falan vardır. Hepsini tükettiysen şu mahkemeye gidersin, onu tükettiysen bu mahkemeye. Avrupa İnsanlar Mahkemesi'ne gidebilmek için içerideki her şeyi tüketmen gerekiyor diye cümleyi tam hatırlayamadım ama var ya, her şeyi tükettiysen, uğraştın, didindin, olmadı, hayalindeki meslek için söylüyorum. Öğrenilmiş çaresizliğe girmeden önce de ki, baba olmadı. Ben boşa zorlamayayım, hala enerjim varken, hala bazı hedeflerim, hayallerim varken, ümidim varken, ben bir yol ayrımındayım, senden yardım istiyorum veya uzmandan yardım istiyorum diye kendini masaya yatırtırsın. Bu çok kolay bir şey ya. Dolayısıyla adaylara söyleyeceğim, yavaş yavaş sona geldik çünkü, adaylara söyleyeceğim en önemli şey, iki şey neydi? Bir tanesi, bu süreçte artık özetlerden kısa hikayeli, resimli, haritalı, özellikle böyle nokta atışı olabilecek, ağırlıklı çıkabilecek, çok fazla çıkmış yerlerden çalışırsın, bir rahatlarsın. Ondan sonra kıyıda köşede kalmış, az sonra çıkacak yerlere bakarsın. Çünkü o sırada büyük bir bütünü yedin, az bir şey kaldı ya, o gözüne gelmez, onu da yerim dersin. Ama sen küçüktür, çok uğraşıyorum, büyük dilim, nasıl yiyeceğim bunu diyorsun. O yüzden önce büyüğü bir bitir, çok çıkan yeri, önemli olan yeri bitir. Yani şöyle düşün, 100 soru, örnek veriyorum öyle olsun diye. 100 soru da 70 soru çıkacak yeri bir bitir, 30 soruya sonuna bak. Anlatabildim mi?
1: Aynen öyle.
0: Diğeri de bu süreçte, ne olursunuz, lütfen, lütfen, ümidiniz cebinizde olsun. Bu çok önemli. Bu sınava ümitli, umutlu hazırlanacağız. Kaygı, stres, panik gibi havalarda bir ufak hava değişikliği, bir konu değişikliği, bir ders değişikliği. Bunalmayın, işin içine iyice zorlamayın. Arabayı zorlasın bunalır, çalışmaz ya. Onun gibi zorlamayın. Bunun dışında duygularla çalışmayın. Duyguları, işte olacak mı, olmayacak mı duygularından bahsediyorum. Kesin olacak, yanlış. Kesin olmayacak, yanlış. Ya sen, ben bu şu örneği veririm, onunla bitirelim. Öğrencilerim sınava hazırlanıyor. İşte şura mı olsa, bura mı olsa, yılın yarısında bundan bahsediyor. Ben de dedim ki, paranı biriktir. Paranı o an için hayalsizce, duygusuzca biriktir. Ama paranı iyi biriktir. Paran öyle bir hale gelsin ki, araba almak istiyorsun, İstediğin git arabayı al. Ama önce biriktir. Yani netlerinizi biriktirin. Sonra duygular konuşur. Olacak, olmayacağı o zaman değerlendirelim. Sen bu devirde, bu zamanda, sınava az kalmışken, olacak, olmayacak, olacak, olmayacak. Seni strese sokar, paniğe sokar.
1: Evet,
0: gerek yok. Ne olacak, ne olmayacak. Ben çalışacağım. Çalıştığımda netlerimi biriktireceğim. Konularımı, sorularımı biriktireceğim. Sonra o netlerle istediğim yeri yazacağım. Bu kadar basit. Önce biriktirelim. diyeceklerim bu kadar.
1: Ağzına sağlık hocam.
0: Önemli konuyla
1: çok hızlı geçtim. Sorularımı soramadım, bitiremedim ben yine.
0: Evet.
1: Ağzınıza sağlık. Çok ne teşekkür demek, ederiz hocam. Sınava Doğru programımızın sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Bu programın tekrarını dinlemek isteyenler için gece yarısı 1.30'da Meteorolojinin Sesi Radyosu frekanslarında bizler tekrar sizlerle birlikte olacağız. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hepinize güzel, keyifli bir hafta sonu, güzel bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: ÖSYM sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 10, en yüksek 29 derece. Bilecik 9-25, Bursa 13-28, Çanakkale 16-27, Edirne 14-30, İstanbul 17-26, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-28, Sakarya 13-28, Tekirdağ 15-26, Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 9, en yüksek 23 derece. Aydın 16-32, Denizli 15-30, Kütahya 8-24, İzmir 17-31, Manisa 15-30, Muğla 12-27, Uşak 9-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 19-27, Burdur 12-26, Hatay 15-27, Isparta 11-26, Kahramanmaraş 14-29, Mersin 18-28, Osmaniye 15-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 22 derece. Ankara 10-23, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-25, Karaman 10-24, Kayseri 8-22, Kırıkkale 9-22, Kırşehir 8-20, Konya 10-24, Nevşehir 8-19, Niğde 9-21, Sivas 6-20, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölge geneliyle, pazar günü öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 28 derece. Bolu 9-23, Düzce 12-27, Karabük 10-24, Kastamonu 7-22, Zonguldak 15-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 11, en yüksek 24 derece. Artvin 7-17, Bayburt 3-18, Çorum 8-22, Giresun 14-21, Gümüşhane 5-19, Ordu 13-21, Rize 12-23, Samsun 14-21, Sinop 13-23, Tokat 10-22, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar Iğdır çevreleriyle, pazar günü bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en düşük 6, en yüksek 18 derece. Ardahan 0-12, Bingöl 8-22, Bitlis 6-16, Elazığ 8-25, Erzincan 7-20, Erzurum 2-16, Hakkari 9-21, Iğdır 10-26, Kars 1-15, Malatya 10-25, Muş 9-21, Tunceli 8-24, Şırnak 12-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 14, en yüksek 29 derece. Batman 11-28, Diyarbakır 11-29, Gaziantep 14-29, Kilis 16-29, Mardin 14-26, Şanlıurfa 16-30, Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, güneyinde öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinde batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, yer yer 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya parlamentosunda mevkidaşı Halla Aho'yla baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması, iki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması noktasında parlamentolar tarafından atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Kurtulmuş, Finlandiya'daki temasların ardından İsveç'e geçecek. Kurtulmuş, başkent Stockholm'de İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlén'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Kurtulmuş ayrıca İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nu ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu söyledi. Fidan, Türkiye ve Japonya'nın birbirini tamamlayıcı yetenekleri var ve karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği için güçlü bir potansiyel olduğuna inanıyoruz dedi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde patlak veren yeni Ebola salgınında ölüm oranının %30 ila 50 gibi devasa bir seviyeye ulaştığını duyuran Dünya Sağlık Örgütü, bölgedeki silahlı gruplara acil ateşkes çağrısında bulundu. Salgının merkez üssüne destek ziyaretinde bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün yayılmasını durdurmanın mümkün olduğunu, ancak bölgedeki iç çatışmaların ve kitlesel göçlerin yardım çalışmalarını felç ettiğine dikkati çekerek, masum insanların önlenebilir bir hastalık yüzünden ölmesini engellemek için derhal insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Rus haber ajansı RIA'ya konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Boğaz'ın İran için özel jeopolitik öneme sahip olduğunu belirten Azizi, Hürmüz Boğazı, kara sularımızın ve coğrafyamızın bir parçası. Bu nedenle İran, Boğaz'la ilgili uygun gördüğü kararı alma hakkına sahip. Kimse bu hakkı sorgulayamaz dedi. Rusya ile Çin'in her zaman İran'ı desteklediğini dile getiren Azizi, Çin ve Rusya dahil bizim için stratejik öneme sahip devletler, Hürmüz Boğazı konusunda özel muamele görecek ve elverişli koşullardan yararlanmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Ve spor, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabındaki İtalya Grand Prix Sprint yarışında 17. oldu. İtalya Grand Prix'si 31 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle 15'te koşulacak. Sıralama turunda kaza yapan milli sporcu yarışa 20. sırada başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Bolu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 1 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne ve Kırklareli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 2 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemle rica olunur. Tekrar ediyoruz. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemle rica olunur.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer bayram türküsü dinleteceğiz sizlere. TRT Müzik Dairesi'nin Hafız Rıza Yağız'dan alıp Burdur'dan repertuara kazandırdığı bir gurbet havasıyla başlıyoruz programımıza. Dolan gel sevdiğim Burdur Dağı'na, geçirmişiz şu gençliğin çağını, biz de bekleriz bayram ayını. Yar yine gurbette geçti bayram ayları, kadersiz ömrün of, külün berber git söylüyor.

Söz ve müzik Kazım Birlik'e ait olan bir beste türkü ile programımız devam edecek. Bu türküyü Orhan Akalmaz'dan dinliyoruz. Gurbeti mesken mi tuttun? Gittin beni de unuttun. Belki başka yerde buldun. Bir selam gönder bari. Bayramdan bayram.

Birlikteliğimiz Gülşen Kutlu'dan dinleyeceğimiz Aşık Davut Sulari'den alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü TRT Erzincan Tercan'dan repertuara kazandırmış. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir. Sen bizim yaylaya gel başım için. Dertliler oturmuş derdin söyleşir. Etme intizar.

Sevgili dinleyenlerimiz, sırada Hüseyin Turan'dan dinleyeceğimiz Hidayet Çalbudak'tan alınan Afyon'dan bir türkü var. Bu türküyü Ahmet Yamacı repertuara kazandırmış. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, kahkülü boynuna dökülür gelir. Yayladan gel, aldı gelin yayladan. Kesme ümidini Kadir Mevla'dan. Ver elini karlı dağdan aşalım, bayramlaşalım.

solistlerden birer bayram türküsü dinlettiğimiz programımıza Çorum Alaca'dan bir türkü ile devam ediyoruz. Belkıs Akkale'den dinleyeceğimiz bu türküyü Mehmet Özbek, Süleyman Morgülüm'den derlemiş. Şu mübarek günde küsmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım. Tanrı selamını kesmek olur mu?

Solistlerden birer bayram türküsü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırada Hüsamettin Subaşı'ndan dinleyeceğimiz Bedri Aysel'den alınan Diyarbakır'dan bir türkü var. Bu türküyü Nida Tüfekçi repertuara kazandırmış. Sen gideli 3 gün kaldı bayrama.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda solistlerden birer bayram türküsü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Mücella Ata. Sanatçıdan Sami Yılmaz Türk'ün Hüseyin Muratoğlu'ndan alıp Kars'tan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Bayram gelip elime elimize, name düşüp dilime dilimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 10, en yüksek 29 derece. Bilecik 9-25, Bursa 13-28, Çanakkale 16-27, Edirne 14-30, İstanbul 17-26, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-28, Sakarya 13-28, Tekirdağ 15-26, Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 9, en yüksek 23 derece. Aydın 16-32, Denizli 15-30, Kütahya 8-24, İzmir 17-31, Manisa 15-30, Muğla 12-27, Uşak 9-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 19-27, Burdur 12-26, Hatay 15-27, Isparta 11-26, Kahramanmaraş 14-29, Mersin 18-28, Osmaniye 15-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 22 derece. Ankara 10-23, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-25, Karaman 10-24, Kayseri 8-22, Kırıkkale 9-22, Kırşehir 8-20, Konya 10-24, Nevşehir 8-19, Niğde 9-21, Sivas 6-20, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölge geneliyle, pazar günü öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 28 derece. Bolu 9-23, Düzce 12-27, Karabük 10-24, Kastamonu 7-22, Zonguldak 15-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 11, en yüksek 24 derece. Artvin 7-17, Bayburt 3-18, Çorum 8-22, Giresun 14-21, Gümüşhane 5-19, Ordu 13-21, Rize 12-23, Samsun 14-21, Sinop 13-23, Tokat 10-22, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar Iğdır çevreleriyle, pazar günü bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en düşük 6, en yüksek 18 derece. Ardahan 0-12, Bingöl 8-22, Bitlis 6-16, Elazığ 8-25, Erzincan 7-20, Erzurum 2-16, Hakkari 9-21, Iğdır 10-26, Kars 1-15, Malatya 10-25, Muş 9-21, Tunceli 8-24, Şırnak 12-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 14, en yüksek 29 derece. Batman 11.